0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecine sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan mesajında, milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla filenin sultanlarını tebrik etti. Ekonomide 3 yıllık yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programı açıkladı. Enflasyonda yıl sonu tahmini %28,4 olarak güncellendi. Program sonunda enflasyonun tek haneye düşmesini hedeflediklerini söyledi. İşsizlikte %7,6 hedefini ortaya koyan Yılmaz, 2 milyon 100 bin ilave istihdam hedeflediklerini de vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, orta vadeli programların en önemli getirisinin ekonomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmesi olduğunu söyledi. Enflasyon bu tür konjektürlerde kontrolden çıkabilirdi ama çıkmadı dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Orta Doğu'daki savaşın enflasyona etkisinin 7 puana yakın olduğunu belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kayıp 10 kişilik mürettebatı bulmak için su altı ve deniz yüzeyini kapsayan 30 farklı unsurla arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başlıyor. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Gülistan doku soruşturmasının seyrini değiştirecek çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Soner tarafından aracın içinde vurulduğunu söyledi. Cesedin bagaja konulduğunu, daha sonra gömüldüğünü anlattı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran, misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir diğer boyutu da halen enkaz altında bulunan naaşlar. Son olarak 60'ı çocuk, 100 Filistinli'nin naaşına 2,5 yıla yakın süre sonra ulaşıldı. Cenazeler toprağa verildi. Katil İsrail unsurları ateşkese rağmen Gazze'ye ve Lübnan'a saldırılarını da sürdürüyor. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. İstanbul'a İstanbul Radyosu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Name'den canlı olarak yayınladığımız Sabahın Namesi sizler için başlıyor. Yeni bir gün, yeni bir hafta, sağlık, huzur, mutluluk getirsin hepimize. Dileklerimizle açıyoruz yayınımızı ve yaklaşık 3 saat boyunca saatler

onu gösterinceye dek birlikte olacağımızı hatırlatıyoruz. Efendim, bu sabah programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Eda Işık ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Bir karşılık bekleriz merhabamıza. Dolayısıyla isteklerinizi bekleriz. 0552 040 66 44 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan da TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi yazabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. İlk yarım saatimiz yapımcımıza, sonrası size emanet. Repertuarın asıl bölümünü siz oluşturacaksınız. Sizden gelecek istekler programımızın hangi yöne doğru yol alacağını da gösterecek aslında. Karayollarından durum, hava durumu da paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Hiç kuşkusuz bugün de. O halde ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Nalan Altınörs'e kulak verelim. Selahattin İnal'ın Nihavend şarkısıyla. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Ahmet Özhan'ı Yusuf Nalkesen'in Nihavend şarkısıyla dinledik. İnan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki şarkımız Halil Aksoy'un Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend eseri. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı diyor Esra İçöz.

Gönül bu, neden söz dinlemez ağlar? Ahmet Kadri Rizeli'nin Nihavend Tangosu'nu Cengiz Han Sönmez'den dinledik. Selam Şahin'in şarkısıyla da Mehsem Özşimşir mikrofona geliyor. Bir akşam ansızın çalsan kapımı diyor.

Sizden biri Erol Sayan'ın İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıydı. Emrah Yiğit'ten dinledik. Belgin Erol Gündoğdu'yu da bir Avni Anıl şarkısıyla dinleyeceğiz. Güfte Turgut Yarkent imzalı, makamsa Nihavend. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Efendim şarkılarla devam ediyor beraberliğimiz. Bir güzel eser dinledik. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum dedi sanatçımız. Şimdi de Mustafa Sağyaşar'a kulak veriyoruz. Lemmy adlının şarkısıyla.

Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş. Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Lemi Atlı'nın Yaşar Şadi Bey'in dizeleriyle bestelediği bu Kürdili İcazkar makamındaki şarkısıyla böylece istekleri de başlattık. Hasip Uygun güzel bir hafta dilekleriyle Manisa Salihli'den selamlar, sevgiler yollamış name dostları ve ekibimiz için istemişti bu güzel eseri. Şevki Şahinoğlu Isparta'dan TRT Rame dinleyen güzel insanlara günaydınlar demiş. O da efendim Esra İçöz'ün sesiyle bir şarkı istemiş, Sarı Güller, ki biraz önce zaten isteği yerine getirmiş olduk sanki. Hissi Kablel Vuku diyelim, aynı şarkı, aynı solist. Dolayısıyla umuyorum ki Şevki Bey dinlemişsinizdir eserinizi. Yoksa bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağan oldu. Fatma Can Çanakkale'den name dostlarına günaydınlar, hayırlı sabahlar. Haftanın ilk günü huzur, mutluluk ve sağlık getirsin diyor name dostlarım. Oğlum Murat, kızım Mehtap, program yayın ve yapım ekibine, sunucumuz Dilek Hanım'a, TRT Name dinleyen müziksever name dostlarıma, kendime armağan olsun diyorum. Selam ve sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den eşi Cevriye Hanım için istekte bulunmuştu. Onların istekleri de bu ilk istekle yerine geldi. Hacı Faik Bey'in Rast şarkısıyla da Filiz Şatıroğlu mikrofonda. Oktay Hançer, mutlu sabahlar, mutlu haftalar dilerim diyor Van Erciş'ten. Selamlar, sevgiler yolluyor. Yeni hafta tüm güzellikleri getirsin yurdumuzun her tarafına demiş. Ve bu eseri eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma, yayın ekibimiz, TRT Name dinleyicileri ayrıca benim için de istemişler. Çok teşekkürler, sağ olunuz. Birlikte dinleyeceğiz eseri Filiz Çatıroğlu'nun sesiyle. Nihansın Dide'den ey Mesti Nazım, bana sensiz cihanda can ne lazım?

Rüzgar uyumuş, ay dalıyor, her taraf ıssız. Neşe Öztaş'ı dinledik Refik Fersan'ın bu Acem Gürdeği şarkısıyla. Sözler Muhittin Kozanoğlu'na aitti. Hasan Edemir Şahin Didim'den ulaşmış. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Sabah güne sizinle başlamak çok güzel diyor sevgili dinleyicimiz. Ve Didim Dimder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, Eskişehir Essivder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, efendim program yapımcımıza, bana, TRT Nam'ı dinleyen herkese de armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. Bugün sevgili Gaye Görkem Özçelik yapımcımız, onu da bir kez daha altını çizerek vurgulamış olalım. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli. Sıradaki şarkıyı İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli, ayrıca ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut için istiyordu. İyi ki TRT Name var diyor, sağ olunuz. Aziz Ceviz de Bilecik Bozüyük'ten selamlar yollamış. TRT Name grubundaki tüm dostlarına armağan etmiş. Ramazan Akdemir de Zonguldak Gökçe Bey Dağ Demircilen Köyü'nden ulaşmıştı. Onların istekleri de biraz önceki şarkıyla yerine getirildi. Sıradaki esere geçiyoruz efendim. Sırada Zeki Topçuoğlu'nun seslendireceği Ferhat Sarmusağ'ın Ahmet Erdoğan'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısı var. Zafer Özkar'a Sakarya'dan ulaşmış, radyo dostlarını saymış, ekibimizi de ortak etmişler. Teşekkür ediyoruz. Onların isteklerini yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Halimi anlamazsın, derdimi hiç bilmezsin.

Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma. Canan Sezgin Geylan seslendirdi Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend namelerinin buluştuğu şarkıyı. Tokat Niksar Çamişehir Yaylası'ndan Süleyman Altuner. Name ve Niksarlı dostları, Adanalı hemşehrileri ve ekibimiz için istemiş hayırlı haftalar dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar yolluyor. TRT Name ekibi ve dostlarıma sıradaki şarkı armağan olsun diyor. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den sevgiler saygılar yollamış. Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan sevgiler yolluyor. Emeğinize sesinize sağlık. Kolay gelsin diyor. Çok teşekkürler. Caner Şafak Uzunömeroğlu da Ordu'dan ulaşmış böyle güzel bir program için sizlere teşekkür ediyorum demiş. TRT Name dinleyen herkese ortak etmişler. İstekleri yerine

getirdiği ki sıradaki isteğe geçiyoruz. Ali Yöntem, Bucak'tan ulaşan dinleyicimiz Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Salih Kurt, Coşkun Bakan için rica ediyorum sıradaki şarkıyı mümkünse diyor. Asıl istek sahibimiz ise efendim ekranın altında kaldı. Evet, ekranın altında bir Hicaz eser, Faruk Salgar'dan dinleyeceğimiz şarkı. Gülsefa Can Bolat asıl istek sahibimiz. Türk sanat müziğinin eşsiz eserleriyle yeni bir haftaya siz kıymetlilerimize büyük bir keyifle başlarken özverili emeklerinize sonsuz teşekkürler demişler. Erdek'ten gönül dolusu sevgiler iletmişler. Efendim sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ve Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını seslendiriyor sanatçımız Faruk Salgar. Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi, badeye revnak verir canlar yakan bülbül sesi.

0: Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz. Nesrin Sipahi'den dinledik Erol Sayan'ın bu Nihavend şarkısını Güfte. Mehmet Gökkaya imzalıydı. Mersin'den Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti. Sıradaki şarkımız bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteği yerine gelecek. Bu programı yeni geçen tüm TRTNAME çalışanlarına çok teşekkür ederiz demiş sevgili dinleyicimiz. İyi ki varsınız diyorlar. Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar yolluyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için, name dostları için istiyorlar. Saffet Bilir ve Gülten Duran'ı da ortak etmişler. Onların isteklerini yerine getireceğiz ama öncesinde karayollarındaki son duruma bir göz atalım efendim.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi 0 ila 10. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Afyonkarahisar-Konya yolunun 7 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ila 16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 58 ila 64. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta.

açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

Neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ile 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa ve Çanakkale 30, İstanbul ve Kırklareli 28, Denizli 34, İzmir ve Muğla 35, Uşak 29, Adana 39, Antalya 40, Burdur 32, Hatay 34, Ankara ve Eskişehir 27, Konya 28, Bolu 25, Düzce 26, Sinop 27, Zonguldak 25, Amasya 26, Rize 23, Samsun 26, Trabzon 24, Erzurum 21, Kars 22, Malatya 30, Van 25, Diyarbakır 35, Mardin 34, Şanlıurfa 36 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim saatler 8.23'ü gösteriyor. Beraberliğimiz devam ediyor. Sapanca'dan Nedret Ünlü. Şimdi dinleyeceğimiz eseri isteyen sevgili dinleyicimiz TRT Name dostları için demişler. Efendim onların isteklerini yerine getirelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Kutlu Payaslı'nın Metin Vural'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını da Yahya Geylan'dan dinleyelim. Acıların senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler.

Gül olsam sızsam imbiklerinden dedi Serap Mutlu Akbulut, Bimen Şen'in Suzi Dil eseriyle sözler Haka Gündüz'e aitti. Müjgan adı Güzel Yerce istemişti bu eseri. Efendim talihin elinde oyuncak oldum diyerek devam ediyor beraberliğimiz. Faruk Tınaz seslendirecek Arif Sami Toker'in bu Hüzzam şarkısını. Hayata sizlerle başlamak bir başka, sabahımıza renk ve neşe katıyorsunuz. Ellerinize gönlünüze sağlık demiş Abuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve radyomuzu dinleyen herkese ortak etmiş isteklerini yerine getiriyoruz ve eseri birlikte dinliyoruz.

Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Mehsem Özşemşir'i dinledik, dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısıyla. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteğiydi. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Tuncel Erol da Eskişehir'den iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan'ı ortak ediyor. İstekler böylece yerine geliyor. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Bir düet Hasan Eylem ve Mine Geçili. Hüseyin Bitmez'in Münir Aksaray'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını birlikte seslendirecek istek sahibimiz Dikili'den Güler Sunar Karahan. Selamlar yollamış, sevgiler yollamış ekibimize, çok teşekkür ediyoruz. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, güzide sunucumuz diyerek, hazırlayanlar diyerek yapımcılarımıza da ve bizlere de armağan ediyorlar. Siz de iyi ki varsınız, çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bu yürek yangını geçer sanma.

Saçların dağılmış görünmez yüzün Vedat Kaptan Yurdakul'u dinledik. Yılmaz Pakalanlar'ın Gökhan İpek'in dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısıyla. Hatay Antakya'dan sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Yeni bir günün yeni bir haftanın huzur, sağlık, mutluluk getirmesi dileğiyle demiş Mehmet Andız. İyi yayınlar dilemiş eşi Serpil Hanım'a, kendisine, oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya. Efendim siz değerli sunucumuz diyerek efendim armağan etmiş. Betül Yıldız Altay'a da armağan ediyor anlaşılan o ki. Sevgili Betül'e de buradan sevgilerimizi yollamış olalım. Ankara Radyosu'nun sevgili spikerlerinden kendisi. Yapımcımıza efendim TRT Name dostlarına da ayrıca armağan etmişler. Meliha Nülfer Keskin Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta dilemiş. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRT Name dinleyenlere armağan olsun demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar, saygılar yolluyor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Eşi Fadime Hanım ve Osmaniye PTT çalışanlarını ortak ediyor. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlar yollayıp eşi Süheyla Hanım ve arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu için istiyor. Kolaylıklar dilemişler. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkürler. Sizleri de ortak ettik efendim. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Hüzzam bir İlgün Soysev şarkısı. Beşir Kara yazmış dizeleri. Ayşe Taş seslendirecek. Ekrem Mert isteyen sevgili dinleyicimiz. Altın Ordu'dan TRT Name dinleyenlere armağan etmek istiyorum diyen sevgili dinleyicimizin isteğini yerine getirelim. Ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı. Yüreğimi kor gibi yaktığın an başladı.

Bir sabah istiyorum, gözyaşlarımı silsin. Güldehan Marmara'yı dinledik. Ziya Taşkent'in bu muhayyer Kürdi şarkısıyla Gühte Bekir Mutlu'ya aitti. Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin selamlar yollayarak Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşları, ayrıca Papatya Ergin Ali Özyener kıymetli eşi Bilge Hanım ve kızı Özgenur için istemişti. Hayati Kır kolaylıklar diliyor. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, tüm Çorumlu hemşehrilerine armağan ediyor. Mustafa Ayla Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan ulaşmışlar. Kızları Aleyna, oğulları Atalay, ekibimiz ve birbirinden değerli Sabahın Namesi dinleyicileriyle beni de ortak etmişler. Sağ olunuz. Savaş Özata İzmir'den tüm Name dinleyicileri için demişti. Sizin isteğinizi de bu eserle yerine getirdik. Ve efendim son saatimize girmek üzereyiz. Beraberliğimiz Halit Çelikoğlu'nun dizeleriyle Ali İhsan Kısaç'ın namelerinin buluştuğu şarkıyla ve Umut Akgürey'in sesiyle devam edecek. Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den selamlar yollamış, radyo dostlarını saymışlar. Erdemir Musiki Derneği üyeleri, name dostları ve Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Hanım'ı ortak etmişler. Onların isteklerini yerine getirelim ve Umut Akgürey'i dinleyelim.

Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır. Efendim Suat Kılıç'ı dinledik Zeki Müren'in bu muhayyer Kürdi şarkısıyla. Hürriyet Gürsel Kuzu, Antalya'dan ekibinize dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. İstemişti, isteğinizi yerine getirdik. Bir Hüzzam şarkı ki dikkatimi çekti. Bugün gerçekten Hüzzam şarkılar ağırlıkta istenmiş. Bir İrfan Özbakır şarkısı, Ayhan İlter'in dizeleriyle, Melda Kuyucu Kılıç'ın sesiyle, Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıp istiyor. Tavşanlı halkı ve Name dinleyicilerine ortak ediyor ve Ali Yürük için de istemişler. Onların isteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

Beni saran sevgine yıllardır doyamadım. Şahin Çangal'ın Hicaz eseriydi. Alp Arslan seslendirdi. Piraye Özgün istemişti. Samsun'dan selamlar, sevgiler yollayarak. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey ve bizleri de ortak etmiş tüm dinleyicilerimizle birlikte. Uşak'tan hayırlı sabahlar diyor sevgili dinleyicimiz Meral Özhan. Efendim kıymetli sabahın namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum demiş. Ve Uşak'tan kucak dolusu sevgiler göndermiş, iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim siz de ortak ettik bu şarkıya. Sıradaki eserimiz Ayvalık'tan Sedat Özalp'in isteği. Beraberce dinleyelim Ayferer'den Talat Er'in Nadide Gülpınar'ın dizeleriyle besteleri bu Kürdi şarkısını. İlkbahara bekle beni demiş.

Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Dua Necdet Tokatlıoğlu'nun İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısıydı. Nazan Sıvacı'dan dinledik. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. Şifa bekleyenlere, TRTname dinleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan etmişlerdi. Sıradaki şarkı efendim, son 20 dakikamız içindeyiz. Bu arada yavaş yavaş programın sonuna doğru yol alıyoruz, onu da belirtelim. Güftesi Müzeher Güyer'e bestesi Musa Kumral'a ait bir uşak eser isteniyor. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş istemiş. Eşi Zülbahar Hanım'a, çocukları Serap, Serkan, Esengül, torunları Elif, Naz, Hüseyin, Alp, Ece ve Çınar'a armağan etmiş. Efendim, Müzeher Güyer'in dizeleri dedik, Musa Kumral bestelemiş dedik. Uşak makamındaki eseri dinliyoruz. Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere?

0: aşksız bırakamam.
1: Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Aşkın Tuna yazmış dizeleri, Zekai Tunca Kürdi makamında bestelemiş, bestekarının sesiyle dinledik. Efendim, günaydın TRTname. İsmim Hamdi, oğlum Fuat'ı Kayseri Hava İndirme'ye asker olarak bıraktım ve şu an Sivas'tan İstanbul'a doğru yola gidiyorum. Yola çıktım demiş ve Zekai Tunca'dan bu şarkıyı istemiş. Aramıza hoş geldiniz, iyi yolculuklar dileyelim. Şimdiden oğlunuza da efendim hayırlı tezkereler dileklerimizi iletmiş olalım. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve ekibimizi ortak etmiş. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler yolluyor. Eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, tüm şarkı severlere armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı'yı da ortak edelim. Ataköy'den selamlar yollamış Mehmet Acarca. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun diyor. Şahsınıza ve TRTname'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı bütün TRTname dinleyenlere ve Türkiye'min yüz akı Filenin Sultanları'na gelsin demiş. Gerçekten öyle. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldular. Gönülden tebrik ediyoruz kendilerini. Daha nice nice başarılara imza atmalarını da diliyoruz canı gönülden. Efendim, Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik'in isteği var sırada. Kucaklar dolusu selamlar, sevgiler yolluyor ekibimize. Ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı istiyor. Kimler için? Sizlere, eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Elif, Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ela Nur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'le değerli müdürüm Mustafa Mingil, yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi'ye armağandır diyor. Kendinize ve sağlığınıza dikkat edin lütfen demişler. Hepinizin ömrüne bereket diyorlar. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkür ediyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu'nu Nasibin Mehmet Yürü'nün Ahmet Refik Altınay'ın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısıyla dinliyoruz. Açmam açamam, söyleyemem çünkü derinde.

Sana küstüm. Hasan Esen'in Kürdi şarkısıydı. Seda Gökkadar seslendirdi. Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden tüm yurduma selam olsun diyen Osman Ölçer istemişti bu eseri. Şu an hastanede yatan dostum abim Cengiz Abdik için çalmanızı rica ediyorum demiş TRTname ekibine. Selamlar, sevgiler, iyi ki varsınız diyerek de noktalamış. Teşekkür ediyoruz. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan selamlar yollamış. Sizler de iyi ki varsınız. Nusret Riyaki Samsun Yakakent Kozköy'den resim ritim koroname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Zeki Harman Mersin'den ulaşıyor. Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak ediyor. Efendim onların isteklerini yerine getirdik. Göksel Baktagir'in Nihavend Sirtosu'yla da veda ediyoruz. Ve haftayı beraber başlattık, beraber devam ettirelim istiyoruz. Çarşamba sabahı yine birlikteyiz. Efendim Gaye Görkem Özçelik hazırladı bu sabah programı sizler için. Eda Işık teknik yönetmenimizdi, sesimizi soluğumuzu ulaştırdı. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla çarşamba sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Arda arda ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da paylaştıkları mesajlarla filenin sultanlarını tebrik etti. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başladı. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlar ailelere ve öğretmenlere ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemelerini öneriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekiplerinin yangınına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Enerjisi düşürülen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerine hedef aldı. Tahran misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalarsa sürüyor. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde umutları çoğalttığımız, hayal kırıklıklarını, kırgınlıkları geride bıraktığımız, geleceğe umutla baktığımız ortak paylaşımlarla sizlerle birlikte olacağız. Türk musikimizin ruha şifa nameleriyle maziyi yad edeceğimiz yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name mikrofonlarından sizlere sesleneceğiz efendim. İlk olarak sanatçımız Belgin Gök'ün 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde seslendirmiş olduğu bir Osman Nihat Akın bestesiyle sizlere merhaba diyeceğiz. Şarkının başında dinleyeceğimiz Kürdili Cazkâr Keman Taksimi Murat Kadir Gök'e ait. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Sanatçımız Hilal Çelebi'nin 2002 yılında Ankara Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu bir Erol Sayan bestesine kulak verdik. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Kürdili Cazker makamındaki şarkılarla maziden günümüze yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise yine Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen bizlerle birlikte değerli sanatçımızdan Melahat Pars'ın Güftesi Şadan Kalkavan'a ait eserini dinliyoruz. Gümüş tellerle örsem saçının her telini, kimse alamaz benden kalbimdeki yerini.

Furkan Yavuz, Muzaffer İlkar'ın Kürdili Cazgâr şarkısıyla konuğumuz oldu. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz sizlerle birbirinden özel şarkılar paylaşıyoruz. Zaman zaman farklı makamlardan, farklı bestekarlarımızın bestelemiş olduğu farklı makamlardan eserlerle ruhlara şifa sunuyoruz. Müziği fizik ve astronomiyle de ilişkilendiren Türk bilgini Farabi'den günümüze aslında musikimizin makamlarının ruhumuza olan etkileri bilinmekte. Hatta Selçuklular zamanında da İbn Sina müziği terapi unsuru olarak kullanmış ve El Kanun Fi Tıp isimli eserinde de makamların tesir ettiği hastalıklardan bahsetmiş. Biz de makamların iyileştirici gücüyle her gün evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Diliyoruz bu güzelliklerle. Diliyoruz içimizdeki iyilikle sizlere uzanan sevgi köprülerimizde bir parça faydalı olabiliyoruzdur kalplerinize, ruhunuza. Evet, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi değerli sanatçı Muazzez Abacı ile 1990 yılına uzanacağız ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bestelemeye başladığı şarkılarla bizlere harika eserler miras bırakan Selahattin Pınar'ın Güftesi Zekai Can Kardeş imzalı Kürdili Cazgâr şarkısını dinleyeceğiz. Bu eser Muazzez

Frances Abacu'nun 1990 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde yer alıyor. Ne gelen var ne haber, gün uzun yollar uzak, bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Müftesi Gonca Gül'e ait olan Kürdeli Cazgâr makamındaki Baki Duyarlar şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak verdik. Bu iki değerli sanatçı Muazzez Abacı ve Nesin Sipahi sesleriyle, icralarıyla bizi yine nostalji dolu yıllara götürdüler. Şimdi ise 90'lara uzanıyoruz tekrar. Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Sanatçının Bir Garip Aşığım isimli albümünde yer alan bir Zekai Tunca bestesini dinliyoruz. Kürdeli Cazgâr makamındaki bu eserin güftesi Cemal Safi imzalı. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Bir diğer adıyla rüyalarım olmasa.

TRT kurumundaki profesyonel sanat yaşamına 1966 yılında başlayan İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Güftesi Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkar makamında bir Zeki Duygulu bestesini seslendirdi sanatçı. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. 96 yılındaki bu kayıttan sonra şimdi 2000 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer verdiği bir Zeki Müren şarkısı dinliyoruz beraberce. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

Değerli sanatçımız Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer alan Erol Sayın'ın sevilen Aşk Efsa şarkısını beraberce dinledik. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum. Karşılıklı sevgi, saygı ne kadar önemli sayın dinleyenler. Eğer gerçekten sevgisinden, samimiyetinden emin olduğunuz kalplerle sarmalanıyorsanız sakın o kalpleri bırakmayın, sıkıca sarılmaya devam edin diyoruz ve bu güzel duygularla şimdi Mediha Şen Sancakoğlu'na kulak veriyoruz. Sanatçı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürecek. 1973 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Ülkü Erakalan'ın yaptığı ve başrollerinde Adnan Şenses, Tenur Solak, Önder Somer gibi sanatçıların yer aldığı Elbet Bir Gün Buluşacağız isimli Türk filminde de yer verilen güzel bir şarkıda, güzel bir Mustafa Seyran bestesinde Mediha Şen Sancakoğlu bizlerle. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.

Beste ve güftesi Güneri Tecer'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Handan Odabaşı yorumuyla sunduk. Sevgilimsin benim, hülyalı bakışınla, kalbimdeki aşkınla diye seslendi sanatçı. Değerli dostlarımız, programımız şimdi Yıldırım Gürses'in unutulmaz Muayyer Kürdi şarkısıyla devam ediyor. Sanatçının Anılarla Yıldırım albümündeki kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından, şeflerinden Suat Yıldırım, sözlerini Handan Uçak Tunça'nın kaleme aldı, bestesi kendisine ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı seslendirdi. Hüsranla bitiyor her aşkın sonu. Dinlediğimiz bu eser 2021 tarihli Müzik Yolculuğu isimli albümde yer alıyordu. Kıymetli dostlar, birlikteliğimize şimdi Süznak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan benim de kıymetli hocam Faruk Salgar'ın 2011 yılında yayınlanan Aşk Budur isimli albümde seslendirdiği şarkıyı dinleyeceğiz beraberce. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini Necmettin Berin kaleme almış, beste ise Kaya Bekat imzalı. Ateş ve kül arası kalbimdedir yarası, olsa da yüz karası, hiç düşünme aşk budur.

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun Şef Metin Everest yönetiminde seslendirmiş olduğu Süznak şarkıyı dinledik. Hanende Aleksan Efendi'nin bu şarkısı aynı zamanda klasik fasılda Süznak fasıl takımının da vazgeçilmez eserlerinden biri. Evet değerli dinleyenlerimiz, Süznak makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli sesi, bunca zaman Türk müziğine seslendirmiş olduğu eserlerle hayat veren ve üstün hizmetler sunan kıymetli sanatçımız Ela Altın'a kulak vereceğiz. Osman Nihat Akın'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait eserini seslendirecek sanatçımız. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel.

En özel şarkılarla mazinin tozlu sayfalarını aralamaya devam ediyoruz. Şimdi Yaşar Özel'le 90'lı yıllara uzanacağız. Aslında çok daha öncesi de var. Zira Yaşar Özel bu şarkıyı ilk olarak 1976 yılında 33'lük bir plağa okumuş. Ardından yıllar sonra tekrar düzenlenerek dinleyicilerle buluşmuş bu eser. Bir Gavsi Baykara şarkısı. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Gülden Sarıkahya, A Benim Mor Çiçeğim isimli Süzünak şarkıyla bizlere seslendi. Efendim, programımızın bu bölümünde şimdi rast ve uşak şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak 1960'lı yıllara uzanacağız. Nesin Sipahi'nin 1964 yılında bir tarafında şimdi dinleyeceğimiz bu sevilen Necip Mirkelamoğlu eserinin yer aldığı, diğer yüzünde ise Süreyya isimli Azeri türkünün yer aldığı plağıyla dinleyicilere sunulan esere kulak veriyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast makamındaki şarkısında Belgin Erol Gündoğdu'ya kulak verdik. 2008 tarihli bu kaydın hemen ardından 2011 yılına uzanıyoruz ve Yıldırım Bekçi bizlerle birlikte oluyor. Bestecisi Ziya Taşkent ve Muazzez Abacı gibi duayenlerin seslendirmiş olduğu bu eseri şimdi yine 80'li 90'lı yıllara yaptığı albümlerle ve sahne çalışmalarıyla damga vuran Yıldırım Bekçi'den dinliyoruz. Rast makamındaki bu eserin güftesi Sadık Atay imzalı. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur?''

Sevim Tuna'nın bu unutulmaz yorumuyla ve sevilen şarkısıyla yine Yeşilçamlı yıllara uzandık kıymetli dostlar. Bu eserde sanatçının 1970 yılında yayınlanan 45'lik plağında yer alıyordu. Şarkının beste ve güftesi Cevat Ultanır imzalıydı. Plağın diğer yüzünde ise Düşenin Dostu Olmaz isimli şarkı yer almaktaydı. Evet, şimdi 70'li yıllardan günümüze doğru yol alalım ve 1999 yılında kısa bir mola verelim. Melahşen Sancakoğlu, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla bizlere sesleniyor. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım? Elimle ruhum ateşe attım. Kırdım o ince kalbi, gönlümü ele sattım.

güzel türküyle daha da coştuk, daha da renklendi günümüz efendim ve enerjimizi topladık. Şimdi ise yine Uşak makamına kardeş bir başka makam, Bayati makamında bir Mehmet Bitmez bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Mustafa Güler'e ait şarkıyı Sami Aksu icrasıyla dinliyoruz. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken, neden benden kaçıverdin?

Erzincan yöresinden bu çok sevilen anonim türküyü Ayşegül Durukan seslendirdi bizler için. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Hüseyini makamındaki bu türkü aynı zamanda sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünde yer almaktaydı. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine 90'lı yılların unutulmaz seslerinden halen de müzik çalışmalarına devam etmekte olan kıymetli sanatçımız Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz. Yusuf Nalkese'nin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını seslendiriyor sanatçı. Ne mektup geliyor ne haber senden. Söyle de bileyim bıktın mı benden. Bir başka adıyla gözlerin doğuyor gecelerime.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Kürdeleyici Asker'dan Aşk Efsa'ya, Muhayyer Kürdi'ye, Suzin Ak'tan Rast, Uşak ve Hüseyin'i makamına ulaşan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Umut ediyoruz gününüze bir parça olsun renk katabilmişizdir. Ama ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Metin Alkanlı'nın Hüseyin'i makamındaki şarkısında Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Seviyorum işte.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında terörsüz Türkiye gündemiyle toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Erdoğan, merakla beklenen 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntılarını da kabine toplantısı sonrasında açıklayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti. Milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Okul öncesi 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başladı. Öğrenciler yeni okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını yakından tanıyacak. Uzmanlara göre aileler ve öğretmenler ilk günlerde çocuklara güven veren yaklaşım sergilemeleri gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Üstel, geminin enkazının çıkarılması için teknik keşfin yapıldığını da söyledi. Enkazın çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın kendisinin Ankara'da yapacağı istişarelerin ardından alınacağını belirtti. Kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz dedi. Muğla'nın Datça ilçesinden tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçti, 2 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz dedi. Bakan Kurum, Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini duyurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Orman ekipleri enerjisi düşürülen yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın ormana sirayet etti. Orman yangını ekipleri müdahalesi devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor. Tahran, Umman'la imzalanacak anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı çevresinde yasaklı bölge ilan edileceğini açıkladı. Buna göre bölgeden geçen gemiler yaptırım listesine alınacak. Sahada da tansiyon yüksek. ABD Merkez Komutanlığı, Hark Adası açıklarında İran'a ait 3 ham petrol tankerini hedef aldı. Tahran, misilleme olarak ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin vurulduğunu duyurdu. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik trafik hızlandı. ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Vladimir Putin'le görüştü. Ardından Kiev'de Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Ziyaret süresince Rusya Kiev'e, Ukrayna'da Moskova'ya yönelik saldırıları geçici olarak durdurdu. Cephe hattındaki çatışmalar ise devam ediyor. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu.

Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugün sesimizi sizlere değerli teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ulaştıracak. O halde programımıza güzel bir eseri Turhan Öge'nin sesinden dinleyerek merhaba diyelim sizlere. Dinleyeceğimiz Nihavend eserin sözlerini Faruk Şükrü Yarsel yazmış ve Cevdet Çağla da Nihavend makamında bestelemiş. O güzel eser. Bana bir zalimi Leyla diye sevdirdi felek diyecek Turhan Öge sizler için.

0: Efendim yine bugün de stüdyomuzda değerli bir konuğumu ağırlıyorum. TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından sevgili Turhan Öge bugün bizlerle. Kıymetli Turhan abicim hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: O şeref bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerle birlikte olmak bana ayrıca bir heyecan ve onur verdi. Bu nazik davetinizden dolayı size ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız, şerefler verdiniz.
1: Ne demek, tabii.
0: Tabii sizi TRTname dostlarımız yıllardır tanıyorlar. Uzun bir sene oldu TRT'de hizmet edeli. Ama bir de kendi sesinden Turhan Öge'yi dinlemek isterler diye düşünüyorum.
1: Tabii. Ben Turhan Öge. Uşak'ta dünyaya geldim. İlk ortaokuldan sonra Teknik Lise, Eskişehir Teknik Lisesi'nde orada elektrik bölümünü bitirdim. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı'nda bir yıl devam ettikten sonra 75 yılında açılan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın ilk öğrencilerindenim. Tabii Şan bölümü eğitimi 7 yıl gibi uzun bir zaman olmasına rağmen ben Şan bölümünü seçtim. Çok değerli hocalarımızdan dersler aldım ve hakikaten şimdi düşünüyorum da gerçekten çok şanslı bir
0: dönem yaşamışım.
1: Gerçekten. Evet, Bekir Sıtkı Sezgin hocamız, Tülin Yakar Çelik, Tülin Korman, Ercüment Berker, Yalçın Tura, işte Haydar Şanal, ya ne bileyim Cafer Açın değerli hocamız. Ya çok güzel bir dönem yaşadık o dönemlerde.
0: Değerli üstadlarla.
1: Çok değerliydi gerçekten ve kendimi çok şanslı addediyorum.
0: Evet, ne kadar güzel. O dönem arkadaşlarınız da tabii çok başarılı sanatçılar da oluşuyor.
1: Tabii.
0: Mesela kimler var?
1: Kimler var?
0: Duyuralım.
1: İşte erkeklerden Cavit Tanrek, Serhat Sarper, Melahat Gülses, Necmettin Yıldırım, tabii Esma Başbuğ. Yani aklıma gelen
0: hepsi de
1: çok
0: gerçekten
1: var.
0: Çok değerli, birbirinden kıymetli sanatçılar.
1: Ve hepimiz gerek TRT radyolarında.
0: Sanırım Koray Safkan da değil mi?
1: Koray Safkan tabii.
0: Rahmetli Koray Safkan abicimiz. Evet. Nurlarda yatsın.
1: Allah gani gani
0: hepsine
1: rahmet eylesin.
0: Necmettin Yıldırım abimizin de aynı şekilde.
1: Amin inşallah.
0: Mekanı cennet
1: Mekanları
0: olsun.
1: Mekanları cennet olsun hepsine.
0: Bir müzik arası diyelim o halde, sohbetimize devam edeceğiz. Turhan Öge'yi daha yakından tanıyacak dinleyicilerimiz. Efendim sohbetimize ikinci olarak Sanat Güneşimiz Zeki Müren'e ait çok sevilen Niyaben şarkıya kulak veriyoruz. Bir demet Yasemen, aşkımın tek hatırası diyecek değerli konuğum sevgili Turhan Öge sizler için.

0: Efendim şarkıların rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Turhan Öge ile birlikte devam ediyor. Turhan abicim, sizin Yaşar Özel'e bir ses benzerliğiniz var. Çok güzel bir tonunuz var.
1: Şimdi benim şan hocam Güher Güney'di. Allah rahmet eylesin. Kendisini saygıyla anıyorum. Türkiye'de bas sesin ender olduğunu kendisi belirtmişti. Hatta beni o dönemlerde, kendisi opera sanatçısı olduğu için, Aydın Gün genel müdürümüzü beni götürdü. Dedi bak bu çocuğu o zamanlarki dönemde iki tane benim bildiğim, yani daha doğrusu o dönemin bas opera, bir Atilla Manizade, o da bizim hocamızdı. Konservatuvarda kendisinden dersler aldık. Bir de Ayhan Baran vardı. Her ikisine de Allah'tan evet, rahmet diliyorum. Beni operacı yapmak istedi Güven Hanım. Dedi ki ya şimdi sesin bas olması ayrı şey, bir de seste renk.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli. Evet. Rengimi ve sesimi ayrıca bana özel, böyle saatlerce beni çalıştırırdı okulda. Beni operacı yapmak istedi. Ama ben tabii Türk sanat müziğine daha çok gönül verdiğim için, yani opera bana biraz uzak geldi. Ben dedim hocam beni affedin ne olursunuz falan dedim. Orada dedi işte bütün dedi baslar dedi, saçını başını yoldu böyle, bana çok kızdı. Allah rahmet eylesin. Ama ben tabii...
0: O Türk müziği aşığı olmak farklı bir şey o, değil mi?
1: Ya içimdeki ruhumda benim hep o nameler var.
0: Ama o ses özelliği dedik ya, gerçekten çok az, çok nadide bulunan seslerden bir tanesisiniz.

0: Evet, teşekkür ediyorum tabii ama bu genelde bas seslerin soğuk iklimle alakası olduğunu o zamanlar söylüyorlar. Hatta Rus baslarının en önemli baslar tabii İtalyan Akdeniz ikliminde olanların da tenor, hatta lirik tenor
1: Evet.
0: yetiştiğini kendisi
1: İklimden
0: söylüyor.
1: etkileniyor yani sesler.
0: İklimle çok alakası olduğunu Güher Hanım o zamanlar öyle bahsederdi.
1: Evet.
0: Hatta ben de bu tabii o zaman daha yeni yetişiyorum. Ben de acaba dedim Rus muyum
1: Kuzeyde
0: falan diye böyle
1: mi yetiştin,
0: kuzeyde
1: doğdun
0: mi yetiştim? Yani genlerimi araştırdım yani yok öyle bir şey. Ben
1: mu?
0: Uşaklıyım ve orada tabii kökümüz o
1: Peki,
0: dönemden evet.
1: Türk müziğine tabii ki bu kadar meraktan sonra bir hedef var. O hedef de radyo.
0: Tabii.
1: Nasıl başladı radyo hayatınız? TRT radyolarına girişiniz nasıl başladı diyelim?
0: Ben 1986 yılında Erzurum Radyosu'nda açılan sınava girdim. Orada tabii ben askerliğimin bitmesine de bir ay kalmıştı. Oradan sınava girdiğimde bir takım sorulara cevapları verdim. Ondan sonra şarkı söylemek istediler. Ben de hiç unutmuyorum. Rahmi Bengül'ün Asker Makamı'ndaki bir şarkısı vardı. Söyle.

0: Turan abicim, ağzınıza yüreğinize sağlık.
1: Çok.
0: Özlemiş dinleyeceğimiz bu canlı canlı performansı.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten çok müthiş bir ses tonu ve bu eserler de unutulmaz değil mi?
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii bu eseri değerli hocam rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin bize
0: Allah rahmet eylesin.
1: temrin olarak vermişti. Ve Kürdülü Hecazkar makamının
0: Bütün özelliklerini
1: bütün
0: taşıyor.
1: özelliklerini
0: Evet.
1: taşıyan bir eser.
0: Çok güzel. O halde şimdi yine güzel bir eserle programımıza devam edelim. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Hikmet Şinasi Önol yazmış ve Selahattin İnal da Hicaz makamında bestelemiş. O çok sevilen eserlerden bir tanesi. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın diyecek değerli konuğum sevgili Turhan Öge sizler için.

0: İlk Erzurum Radyosu'nda başladığınızı söylediniz
1: Evet.
0: ama daha sonra uzun yıllar hizmet edeceğiniz Ankara Radyosu'na tayin olursunuz. Ve burada çok uzun yıllar sanat yaşamınıza devam ediyorsunuz. Yakın bir zamanda da emekli oluyorsunuz. Ama sanatçının emekliliği olmaz Turan abicim. Siz halen hizmet etmeye de devam ediyorsunuz. O Ankara Radyosu'nun okul havası hep vardı. Yıllardan beri de devam ediyor. Okul deyince çok kişi de gelip geçti oradan.
1: Tabii.
0: O stüdyolardan, o koridorlardan. Oranın bir has kokusu vardı değil mi Ankara Radyosu'nun? Ben de 4 yıl oradaydım. Çok değerli çalışmalarda bulunan değerli sanatçılarla birlikte olmak da çok güzel. Peki anılar da var tabii.
1: Anılar var, var.
0: Bu konuda neler söylersiniz?
1: Tabii Ankara Radyosu'na geldikten sonra orada bütün Türk musikamızın değerli sanatçılarıyla arasına girdiğimde ben çok böyle ürkek ve çekingen davrandım. İlk başta rahmetli Ziya Taşkent beni yanına çağırdı. Bak evladım dedi. Senin çok güzel değişik bir ses tonun var. Ama dedi bu heyecanın dedi şey yapman için kendini bol bol dedi mikrofonun karşısına çıkıp bu
0: Şarkı
1: heyecanı
0: söyleyeyim.
1: yenmen gerekiyor. Ve hemen hemen programların birçoğunda bana eser verdi. Ve onun büyük desteğini aldım. Tabii bu arada
0: Allah rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: gani gönül rahmet eylesin. Ve
0: Allah
1: onun
0: razı
1: da
0: olsun.
1: tabii ben vefaya çok önem
0: Çok
1: veririm.
0: önemli gerçekten, değil mi?
1: Tatildeydim işte bu 99 depreminde. Cenazesi, yani bunlar acı şeyler ama benim daha önemli bir hatıram tabii bu. Duygulandım şu anda. Kendisini tek başıma imamla birlikte o son görevi yaptığım için vefa borcumu kendisine
0: Ne kadar
1: ödediğimi
0: güzel. Evet, en azından
1: duygulandım,
0: gönlünüz
1: durup
0: rahatladı. Evet,
1: konuşamıyorum.
0: gerçekten.
1: Allah mekanını
0: Mekanı
1: cennet
0: cennet
1: etsin. Tabii bu
0: etsin.
1: arada
0: Çok önemli şey değil mi bunlar?
1: ya vefa çok aranılan ama bu vefa sizde de var. Bunda ben bu benim sizinle birlikte olmam ya yani ikinci bir programım. Beni sık sık aramanız, halim hatırını sormanız ve
0: Estağfurullah.
1: özel günlerimi unutmamanız beni de çok mutlu etti.
0: İnanır mısınız? Biz sizlerden bir şeyler öğrenerek bugünlere geldik Turan abiciğim. Bunu gönülden söylüyorum. Keşke sizin bu değerinizi bütün herkes bilebilse. Çünkü sizler çok kıymetlisiniz. Dediniz ya, biz bu kişilerle beraber yetiştik. Bu hocalardan feyiz aldık. Gerçekten çok önemli bu. Çünkü
1: Kesinlikle.
0: büyük bir emek var. O emeğin karşılığında da büyük saygı duyulması gereken büyük sanatçılar var. İşte onlardan bir tanesi de sizlersiniz.
1: Sağ olun. Çok
0: Sizler
1: teşekkür ederim.
0: gibi değerli sanatçı abilerimle, ablalarımla, sanatçı büyüklerimle beraber olunca ben de ayrıca mutlu oluyorum.
1: Ay, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözleriniz için. Tabii bu arada şey olmasın kelime yani sadece Ziya Taşkent rahmetli Ziya Taşkent'le kalmasın. Orada Metin Everes, Ali Şenozanlar, Selçuk Aygan, Kadri Şarmanlar, Güler Tacerler yani birçok
0: Ne
1: Ela
0: kadar hepsini değerli değil
1: Altınlar
0: mi? Birbirinden
1: hepsi birbirinden değerli
0: şimdi o
1: sanatçılar.
0: isimleri söylüyorsunuz bir yandan da görüntüleri böyle gözümün önüne geliyor. Sahne adabı denilen bir şey vardı. Disiplin, saygı. Zaten Türk musikisinin karşılığı saygıdır. Türk musikisiyle uğraşan her sanatçının karşılığı saygı olmalı. Bunu yaratacak olan da kişilerdir aslında. Dolayısıyla Türk müziğini temsil eden herkes, bu misyonu üstlenen herkes buna sahip çıkmalı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Efendim yine güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Değerli konuğum sevgili Turan Ögen'in sesinden dinleyeceğiz yine bu güzel eseri. Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkı.

0: Tabii az evvel dedik sanatçının emeklisi olmaz. Siz yine de çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Şu anda amatörlere de o tecrübenizi aktarıyorsunuz. Bu güzel bilgileri aktarıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz şu anda? İstanbul'dasınız artık.
1: Evet, şimdi ben insanlara yardımcı olmayı, onlara yardım etmeyi çok seviyorum ve bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bana yani huzur veren bir duyguyu taşıyorum. Tesadüfen Şişli Esentepe Çevre Koruma ve Kültür Derneği'nin değerli başkanı Oya Hanım'la tanıştım. Oya Ergün hanımefendiyle.
0: Evet.
1: Onların yeni kurmuş oldukları bir koro çalışmalarına uzaktan misafir olarak, dinleyici olarak katıldım. Ve orada birikimlerimi, yılların verdiği tabii eğitim birikimlerimi onlarla paylaşınca Oya Hanım çok mutlu oldu. Ben hiçbir karşılık beklemeksizin tamamen gönüllü
0: Ne kadar
1: olarak
0: güzel.
1: aralarında kendimi buldum. Ve değerli başkanımız Oya Hanım'ın bu Türk musikisine olan ilgisini, sevgisini ben de çok takdirle karşılıyorum tabii. Ama yapmış olduğu çalışmaları da takdirle karşılıyorum her zaman. O dernekteki genellikle huzur evlerinde verilen konserlerde gönüllü olarak ben katılıyorum. İşte çeşitli etkinliklerde hep ben oluyorum. Bu da bana bir huzur veriyor.
0: Ne
1: Bir
0: kadar
1: ayrı bir
0: güzel.
1: mutluluk
0: Ne kadar güzel.
1: taşıyorum.
0: Sizi
1: Tabii.
0: özleyenler de izlemiş oluyorlar.
1: Ha evet.
0: Çünkü siz bir dönem sahnelere de alışıktınız eski dönemlerde ama şu an son
1: Ben
0: dönem.
1: o dönemlerde televizyonda Radyo Sanatçıları Konseri ve Gönülnameler isimli bir de rahmetli Mustafa Erses hocamızın
0: Evet, Allah rahmet
1: stüdyo
0: eylesin.
1: konserimiz vardı. Dönüşümlü olarak her hafta çarşamba günleri canlı olarak o programlarda yıllarca devam etti tabii.
0: Dolayısıyla şimdi canlı canlı izlemeleri çok önemli bir şey. Huzur evi konserleri çok önemli.
1: Tabii, ay onunla çok
0: Onların yanına
1: gurur duyuyorum.
0: gitmek, elini
1: Evet,
0: öpmek,
1: evet.
0: değil mi?
1: Ve çok enteresan bir şeyle karşılaştım o Etiler Huzur Evi'nde. Benim konservatuvardan sanat tarihi hocamızı orada Nil Hanım'la, Nil Aykon'la karşılaştım.
0: Çok tesadüf
1: Çok
0: olmuş.
1: güzel duygular
0: Ne
1: yaşadık
0: hissettiniz o
1: birlikte.
0: anda?
1: Ya duygulandım, elini öptüm, ne bileyim böyle oturduk. Beni
0: Tabii insan
1: çok
0: üzülüyor, değil
1: eskilere
0: mi?
1: git. Ay tabii
0: O
1: ama
0: güzel günleri
1: çok
0: özlemin
1: mutlu oldu o da, çok
0: var.
1: mutlu oldu benim karşılaşmama, orada kendisininle birlikte olmamız. Bu tür faaliyetleri çok seviyorum
0: Ne kadar
1: Murat'cığım.
0: güzel, ne kadar güzel. Bu faaliyetlerinizin devamını diliyorum Turan abicim.
1: İnşallah.
0: Efendim şimdi sırada benim sesimden dinleyeceğiniz Zekai Tunca imzalı Hicaz eser var. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı. Kısaca üzme beni diyeceğim sizler için. Ben Murat Seçkin efendim.

0: Bir Türk sanat müziği sanatçısı olarak günümüzde Türk sanat müziğine gereken önem veriliyor mu sizce? Ve şu anda Türk sanat müziğine olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi bu benim için büyük bir yara tabii. Ben eski dönemlerde yaşadığım için o dönemlerden bugüne kadar müzik piyasasında diyeyim ben artık. Tabii dışarıdaki müzikleri de katıyorum. Birçok dejenerasyonları hep böyle birlikte izledik tabii. Ama günümüzde bugüne geldiğimiz zaman devlet kurumlarının yeni gençlere imkan vermelerini bekliyorum. Her zaman bekliyorum. Bu konservatuarlı bitiren gençlerimize, eğitim almış gençlerimize büyük bir önem vermelerini ve onlara imkan açmalarını kendilerinden rica ediyorum ve onların bu haklarını sağlamalarını rica ediyorum.
0: Evet, önemli
1: Kültür
0: konu tabii bu.
1: Bakanlığımızdan.
0: Üniversitelerde de birçoğunda konservatuvar yok.
1: Tabii. Bu da büyük bir bizim için açıklık
0: Türk
1: getiriyor.
0: müziği konservatuvarlarının olmasının
1: Kesinlikle
0: yaygınlaştırılması.
1: katılıyorum.
0: Çünkü milli kültürümüz bu.
1: Tabii bunu yaşatılması
0: Türk
1: gelecek nesillere
0: kültürümüze,
1: aktarmak bu eğitimle gelir.
0: Türk kültürümüze büyük bir hizmet
1: Tabii her
0: olacaktır.
1: zaman daha doğudan batıya bütün üniversitelerimizde bu eğitimin verilmesi, bu bölümlerin açılmasını canı gönülden istiyorum, bekliyorum. Gençlerimize imkan tanınsın, eğitilsinler ve sonsuza dek bizim musikimiz yaşatılsın, yaşasın.
0: Çünkü son dönemlerde çok değişik tarzda dejenerasyon yaşamış müzikler, dejenere olmuş müzikler piyasaya çıkıyor. Ve gençlerimiz ne yazık ki bunları ritimli olduğu için örnek alıyorlar.
1: Hem nasıl şimdi burada tam böyle bam teline dokunuyorsun ama bizler TRT'ye ilk girdiğimiz yıllarda bir 3 ay oryantasyon kursuna tabi tutulduk. Kadroya geçmeden önce. Oryantasyon kursunda işte mikrofon nasıl tutulur, şarkı nasıl söylenir, nefes yerlerinin nerede nefes
0: Diyafram,
1: alınacağına
0: değil
1: diye
0: mi?
1: tabi
0: Konusunda bilgi
1: bunlar
0: verdirme.
1: çok önemli şeyler. Şimdi kelimeler bölünüyor. Gerek bu sunucularda da rastlıyorum bu tür şeyleri. Yani eğitimin her alanda şart olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.
0: Çok önemli bir şey
1: Evet.
0: gerçekten. Bir de işine sahip çıkıp bunu görev addetmemek lazım. İsteyerek ve gönüllü yapmak çok önemli
1: İşte
0: esas.
1: bu

0: Gözlemlediğim en önemli konu bu. Çok arzu ettiği halde böyle onların sahip çıkılmaması, o tür gençlere sahip çıkılmaması, o çocukların ruh dünyalarını bozuyor. Bunlar
1: Onlar da başka bir mesleğe yöneliyor değil mi? İster
0: ya ister
1: istemez.
0: istemez
1: Bir bakıyorsunuz garson olmuş, bir
0: neler
1: bakıyorsunuz değil
0: neler.
1: mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: işte bunlar bana çok büyük acele
1: Evet,
0: ve
1: o
0: ızdırap
1: yetenekleri
0: veriyor bunlar.
1: kaybetmiş
0: Ay
1: oluyoruz ha.
0: canımsın ya. Ne
1: Evet.
0: kadar güzel ifade ediyorsun. Bunlar bana çok büyük ızdırap veriyor. Hay Allah,
1: Evet.
0: hakikaten acı çekiyorum. Bunu bir an önce değerli devletimizden bekliyorum. El atmalarını, en azından onlara sahip çıksınlar.
1: Evet.
0: Bu bizim toplumumuzun ve geleceğimiz açısından çok önemli bir kültür hizmetini yerine getirmelerini canı gönülden bekliyorum.
1: Evet. Efendim yine güzel bir şarkıya kulak verelim. Selahattin Altınbaş'a ait güzel bir hüzzam eser, dinleyeceğimiz eser. Bir yangın sonrası, şimdi yüreğim diyecek sevgili Turhan Öge sizler için.

0: Efendim programımız tüm hızıyla ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Turhan Öge ile birlikte devam ediyor. Turhan abicim, son zamanlarda yapay zeka hayatımıza girdi.
1: Evet.
0: Çok önemli bir konu aslında bu. İyi mi oldu yoksa kötü mü oldu, bu tartışılır tabii. Ama emek verenler adına bence hiç iyi olmadı.
1: Değil mi?
0: Her şey suni, her konuda her alanda olduğu gibi müzik piyasasında da her geçen gün tartışmalar artıyor bu konuda. Şimdi sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bir emek veren bir sanatçı olarak neler söylersiniz bu konuda?
1: Şimdi bu yapay zekalarla yapılan eserlerin, gerçi ben her artık bu saatten sonra yapılan yeni bestelere kesinlikle böyle şüpheyle bakıyorum. Acaba yapay zekayla mı yoksa gerçekten içten gelen duygularla mı yapıldığı konusunda. Bunlar bizim ruh şeyimizi, halimizi karıştırıyor. Burada önemli olan insanın içinden gelen o ilhamla yapmış olduğu bestelerde, ben her okunan, okuduğum eserleri bugüne kadar içine giriyorum şarkının ve yaşıyorum, o anı yaşıyorum. Hatta bazı dinleyicilerim bana dediler ki sen hayatında mutlaka böyle bir şey yaşadın. Ya yaşamadım ama şarkıya girdiğim zaman onu yaşıyorum ben.
0: Evet.
1: O öğrencilik yıllarımda bir şey vardı, çok o günlerde okunan, gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün diye. Şimdi onu ben o zaman bir okuyordum ki, bir de yani duygulanıyordum, hani elimde çiçeklerle orada gitmiş,
0: Yani.
1: hani bomboş kaldı ellerim falan, şarkının sözlerini. Dediler ki mutlaka sen böyle bir şey, ya yaşamadım ama şarkıyla birlikte
0: Peki
1: yaşıyorum.
0: beste yapıyor musunuz?
1: Ya besteleri yapıyorum, çalışmalarım oluyor, ancak tabii binlerce eser beynimde olduğu için mutlaka bir yerde başka bir şarkının, aha, evet,
0: Çakışıyor.
1: melodileri, notaları o esere mutlaka giriyor. Bundan kendimi kurtaramadım bir türlü.
0: Doğru
1: Ve
0: olabilir,
1: yapan arkadaşlarıma da böyle gıptayla bakıyorum. Ya onlara nasıl mutlu oluyor? Sanki kendim yapmış gibi onlara.
0: evet.
1: Mutlaka kayıyor.
0: Şimdi yapay zeka aslında beste
1: Evet.
0: konusunda değil, ses konusunda da ön planda. Artık besteyi yapıyorlar otomatik olarak yapay zeka. Bir yandan da şarkıyı icra edecek kişiyi de buluyor. Ne yazık ki böyle. Artık bizlere de ihtiyaç kalmadı Turan
1: Allah Allah. Onu vallahi onu
0: abiciğim.
1: bilmiyorum.
0: Aslında bu iyi bir şey ama çalışanlar için özellikle iyi bir şey. Fakat genel olarak baktığımızda yapay zekanın emek veren sanatçılara karşı bana göre büyük bir fiyasko,
1: Haksızlık.
0: haksızlık.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Aynen katılıyorum, aynı duygularla katılıyorum.
0: Çünkü ekmeğini sesinden yiyen, emeğini besteleriyle yiyen kişiler var. Dolayısıyla onlara bu şekilde bir yapay zeka önüne konulunca ister istemez duygular da etkileniyor, istekler de etkileniyor, her şey etkileniyor.
1: Acaba bu teknolojiyi günümüz bestekarları kullanıyor mudur? Bilmiyorum.
0: Ne yazık ki kullananlar olmaya başlamış.
1: Ha, işte bu da
0: Evet.
1: üzücü benim
0: Üzücü
1: için.
0: bir durum.
1: Tabii.
0: Efendim şimdi de sözleri Şerafettin Aydınlığa ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Kürdi Cazkar eseri değerli konuğum Turan Ögen'in sesinden dinleyelim yine. O sevilen şarkı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. O güzel başını göğsüme yasla diyecek Turan Öge sizler için.

0: Sevgili Turan abicim, müzik adına şu ana kadar hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz?
1: Ya maalesef onu yani en önemli idealime kavuştum ama tabii nasıl anlatayım, ben doymadım. Yani yaş haddinden emekliliği bir türlü kabul edemiyorum. Çünkü hala içimden böyle enerji fışkırıyor, birikimler fışkırıyor. Onları böyle nasıl anlatayım, gelecek nesillere aktarmanın gayreti
0: Heyecanı, gayreti
1: içerisindeyim. Hala da o
0: içerisindesiniz.
1: gayreti kendimde görüyorum.
0: Ama ben o şeyi kabul etmiyorum. Az evvel söyledi, yaş haddi falan. Çünkü sanatçının gerçekten emekliliği yok. Ayrıca çok gençsiniz siz ya. Dinleyicilerimiz görseler derler ki bu emekli lafı nereden çıktı? Turan Bey
1: Teşekkür ediyorum. Bunu
0: diyecekler size.
1: rahmetli Hüseyin İleri vardı bizim.
0: Allah rahmet
1: Allah kani gönder.
0: eylesin.
1: Çok
0: Çok iyi bir üslup
1: çok iyi
0: ustasıydı.
1: bir Türkiye'nin
0: En iyi
1: ve Hüseyin
0: üslup
1: İleri
0: ustaydı.
1: diye
0: Evet.
1: bir lakabı vardı onun. Bir de sazlarda sayarlar böyle biliyorsun. En sonunda ritim sazını sayarlar.
0: Evet.
1: Bütün sazlar sayıldıktan sonra keman, davutta, kanunda, klarnette dedikten sonra ve Hüseyin İleri diye böyle
0: Evet.
1: anons ederler
0: Onun
1: ya.
0: ayrıcalığının olduğunu
1: Ayrıcalığını
0: gösterirlerdi
1: tabii.
0: tabii.
1: Hüseyin abi bu sanatta ve sanatçı da emekliliğe tamamen karşıydı. Ve onu yıllarca emekli olduktan sonra aramızda her zaman taşıdık. Böyle severek, büyük bir hayranlıkla onunla birlikte olduk. Ve onun da böyle bu esprili konuşmayı çok severdi ama arada bir kekelerdi. Bizi böyle bütün hayatındaki yaşanmışlıklarından örnekler verirdi ve ondan çok feyiz aldık. Ve çok severdik kendisini. Ona da bir
0: Rahmet
1: ayrıca
0: olsun.
1: rahmet diliyorum.
0: Mekanı cennet olsun. Çok değerli sanatçılar gelip geçti. Dedik ya az
1: Çok.
0: evvel
1: Ya
0: Ankara
1: Atilla
0: Radyosu'ndan,
1: Maydalar.
0: İstanbul
1: Tabii.
0: Radyosu'ndan, İzmir Radyosu'ndan.
1: Tabii. Ya
0: Gerçekten.
1: bunu...

0: Bunlar saymakla
1: bitmez.
0: Bitmez.
1: İnşallah genç nesil de onların devamını getirecektir.
0: İnşallah. Diye düşünüyorum. Bütün umudumuz gençlerde artık.
1: Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken güzel bir şarkı diyelim güzel sesinizden. Evet. Ve sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Akın Özkan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinleyelim. Gönül aşık oldu sana diyecek Turan Öge sizler için.

0: Sevgili Turan abicim, şöyle zamana bakıyorum ki zaman gelip geçmiş. Ne
1: Oldu.
0: çabuk geçti değil
1: Geçti
0: mi?
1: mi zaman?
0: Vallahi geçmiş.
1: Hani...
0: Ben tabii üzülüyorum.
1: Farkında değilim.
0: Farkında değiliz bu güzel sohbetin, bu güzel şarkıları dinlemekle gerçekten farkına varmadık. Ama ben sizden bir söz almak istiyorum. En kısa zamanda sizi programa bekliyorum tekrar.
1: Çok teşekkür ediyorum nezaketinize, nazik davetinize. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Çok mutlu oldum. Yıllar sonra mikrofon karşısına geçmenin heyecanını bana tekrar yaşattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bu arada teknik yönetmenimiz değerli Mahmut Dağıstan kardeşime de sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu programda sizlerle birlikte oldum.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları, kurul raporları doğrultusunda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayarak yasaların etrafında dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gerekli önlemleri aldık dedi. Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada nafaka konusundaki düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi.

Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller çerçevesinde para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Nükleer ham madde olan toryumun yenilikçi teknolojilerde kullanılmasının sağlanması amacıyla Danimarka nükleer şirketiyle mutabakat zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla yeni nesil nükleer teknoloji çalışmalarının yapılacağını belirtti. Bayraktar, toryum bileşikleri yerli imkanlarla üretilebilecek, dedi. Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı adı verilen hava savunma sistemi ülkede siyasi krize yol açtı. Hava savunma sisteminin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrail'i sorumlusu kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Açıklama üzerine Yunan basınında Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak haberleri yer aldı. Yunan hükümetine muhalefetten tepki geldi. Açıklamada ülkemiz Netanyahu'nun eline rehin bırakıldı denildi. Almanya katliamcı İsrail'in Gazze'de soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. İlk duruşmada sözlü savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua'nın yarın bu itirazlara karşı savunma yapması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in enkazın çıkarılması konusunda İstanbul'da derin sularda arama ve kurtarma kabiliyeti bulunan özel şirketlerle görüşeceği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğini vurguladı. Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Kongresi'nin açılış töreninde AFAD, çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlüyor diye konuştu. Burdur'un Bucak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Alevlerin hava desteği de verilen çalışmalarda kısmen kontrol altına alındığı belirtiliyor. Antalya'nın Serik ilçesinde dün çalılık alanda başlayan yangın ormana yayıldı. Geniş alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları gecede sürdü. Sabahın ilk saatlerinde enerjisi düşürülen yangın kontrol altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık yeni başlattığı boş yer takip butonu uygulaması ile iptal ya da iade edilen biletleri anında yolcuya bildirecek. Boş yer takip butonu uygulaması ile seyahat etmek istediği trene bilet bulamayan yolcular sistem üzerinden e-posta adreslerini kaydederek alarm kurabilecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bu akşam oynanacak 2 maçla tamamlanıyor. Karşılaşmalarda Çaykur Rizespor Korendon Alanya Sporu, Göztepe'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşmalar dönüşümlü olarak TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz. Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız efendim. Bugün de Stüdyoname programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomay Terimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Saat 15'e kadar sizinle birlikte olacağız. Sanatçılarımız Burcu Göktürk, Fuat Karayavuz ve Emrah Yiğit'ten şarkılar dinleyeceğiz. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manolya Şenses, Uda Tunca Yüksel, kanunda Erol Gönüldaş, Neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk eserimiz Nihavend makamında Selahattin İnal imzalı şarkı. Sanatçımız Fuat Karayavuz geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

Efendim şimdi Nihavend makamında Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl ortak çalışmasına kulak vereceğiz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne?

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Mustafa Erses'in Nadide Buluç Güfteli Nihaven şarkısıyla Fuat Karayavuz tekrar mikrofonda. Felek beni kul eyledi, yaktı, yıktı, kül eyledi. Kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi.

Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Güfte Nurettin Rüştü Bingöl, beste Saadettin Kaynak. Makam Nihavend.

0: TRT Name.
1: Muhterem dinleyenler, saatlerimiz 14.24'ü gösteriyor. Biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Nihavend makamındaki seyrimiz de devam ediyor. Ve şimdi sanatçımız Burcu Göktürk geliyor mikrofona. Sözlerini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı Osman Nihat Akın şarkısıyla. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi. En eski hatıralar daha henüz dün gibi.

Efendim şimdi 2 Eylül 2024'te kaybettiğimiz bestekarımız Kamuran Yarkın'a ait bir eserle onu yad edeceğiz. Yine Nihavend makamındayız. Eserin güftesi de bestekara ait. Sisli bir hayal gibi içimde hatıralar. Gittiğin günden beri kalbim hasretle çağlar.

Aziz dinleyenler, Nihavend makamında yine bir Kamuran Yarkın şarkısına kulak vereceğiz. Bu kez sözler Doğan Işık Saçan imzalı. Burcu Göktürk tekrar mikrofonda. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Evet, şimdi güftesine Rüştü Şardağ'ın hayat verdiği Avni Anıl'ın Nihavend şarkısıyla sürüyor programımız. Aşk bu değil, yapma güzel, sen insanı güldürürsün. Sevişirken güzel güzel, sen insanı öldürürsün.

0: TRT Name.
1: Evet, programımız devam ediyor hem de tüm hızıyla. Şimdi Muhayyer makamında şarkılar dinleyeceğiz. Emrah Yiğit seslendirecek. Öncesinde Durmuş Kısaoğlu'dan bir klarnet taksimi dinleyeceğiz. Akabinde Nuri Halil Poyraz imzalı eseri seslendirecek solistimiz. Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül.

Saati içelim camını demsaz ederek gel. Kakül dökerek, göz süzerek, naz ederek gel. Rıfat Bey'in Muhayyer şarkısı.

Evet, artık bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık kıymetli dinleyenler. Muhayyer makamında iki şarkı daha seslendirecek solistimiz Ebrah Yiğit. Ancak biz öncesinde vedamızı edelim diyoruz. Tüm sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, sesinize sağlık olsun. Programımızı Ebru Özçengel hazırlamıştı. Tomaesterimiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda tekrar kavuşalım inşallah. Hoşçakalın.

Neler yapar kırılırsın gülmeden. Gülsen azarlar.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımalarının kurul raporları doğrultusunda ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan açıklamasında kiralık 15 bin konut projesinin ayrıntılarını da duyuracak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin iznini sürüyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek yarın bir kez daha hakim karşısına çıkıyor. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında ikisi tutuklu 41 sanığın savunmalarının alınmasına devam edilecek. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller çerçevesinde para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 47'si gözaltına alındı. Muğla'da bir grup FETÖ hükümlüsünün tekneyle yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlendi. Takibe alınan tekne Datça ilçesi açıklarında durduruldu. Operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı. 10 yıllık firarın

Ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'ye yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanmış, kaçışına yardım ettiği belirlenen ablası da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İstanbul'da evinde yaşamını yitiren sevilen oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sanatçı dostları 80'ler dizisinin unutulmaz Ergun Plak karakteriyle hafızalarda iz bırakan Serhat Kılıç'a gözyaşlarıyla veda etti. Serhat Kılıç'ın cenazesi yarın öğle vakti Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

TRT Name. Hasan Eyle'nin yöneteceği Nihavend Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini violonselle Ahmet Dinleyen yapacak.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da terörsüz Türkiye gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada ülkemizi çevrelemeye yönelik hasmane adımlara izin vermeyiz vurgusunu yaptı. Selçuklu ve Osmanlı'yı yok sayan tarih okumalarını iyi niyetli bulmadıklarının da altını çizen Erdoğan, Türkiye her hukuksuzluğun, haksızlığın, zorbalığın, haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada olay tarihinde cezaevinde görevli olan 10 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyadaki açıklamasında hiçbir şüpheli ölümün karanlıkta kalmayacağını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, ulaşılabilecek her delilin izini sürüyoruz dedi. Yaklaşık 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amerika'da yakalanan ve iadesi talep edilen Umut Altaş, FBI sorgusunda cinayete tanık olduğunu ifade etti. Altaş, Gülistan Doku'nun Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından aracın içinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının görülmesine devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le oğlu Gökhan Böcek yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında ikisi tutuklu, 41 sanığın savunmalarının alınmasına devam edilecek. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında bulunan ve patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı. Almanlar yine savaş istiyor ifadesini kullandı. Ağustos ayı başlarında Leipzig-Halle havalimanında Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıdığı belirlenen bir insansız hava aracı bulunmuştu. Saldırı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutan Berlin yönetimi, Rusya'ya ait bazı konsolosluk ve kültür merkezlerini kapatma kararlarını da içeren bir dizi tedbir açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 103. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde genel merkez binasına üzerinde yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli yazan afiş asıldı. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Çarşamba günü genel merkezde etkinlikler de düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini de aynı gün ilan etmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla müstehcenlik içeren sosyal medya hesaplarıyla internet bağlantıları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında 184

sosyal medya hesabının erişime engellendiği bildirildi. İstanbul'daki evinde yaşamını yitiren sevilen oyuncu Serhat Kılıç, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ve sanatçı dostları 80'ler dizisinin unutulmaz Ergun Plak karakteriyle hafızalarda iz bırakan Serhat Kılıç'a gözyaşlarıyla veda etti. Serhat Kılıç'ın cenazesi yarın öğle vakti Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Haberleri dinlediniz.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Akustik Name programıyla TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bu hafta canlı icralarıyla radyonuzdan seslenen değerli sanatkarlarımız Kemanda Aydın Varol, Udda Özge Nadire Akgül, Klarnette Tanju Erol, Piyanoda Ceyhun Çelik, Ritim Sazıyla Muhammed İzgi, Tom Meister'imiz Ali Can Vatanperver, Yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan. Tüm TRT Name dostlarını sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. İlk olarak bestesi Avni Anıl'a, güftesi Türk sinemasının usta sanatkarlarından Sadri Alışık'a ait Nihavent Bir İstanbul şarkısıyla merhaba dedik. Sıradaki Nihavent eser İstanbul ve Ankara radyolarında uzun yıllar görev yapmış merhum Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor diyelim efendim.

Efendim, kıymetli saz sanatkarlarımıza bu güzel icralarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada yine bir güzel nihamet eser var ki Sade Hoşses kendisiyle tanışıp sesini dinlettikten sonra aynı benim gençlik sesim gibi diyerek taltif eden mümtaz bestekar Saadettin Kaynağı ait. 60'lı yıllarda Bekir Sıtkı Sezgin Üstad'ın da plağa okuduğu o nihavent şarkı var sırada. O gözler siyah gözler diyelim efendim.

Efendim yine bir Nihavend Avni Anıl şarkısıyla devam ediyoruz. Şimdiki eserimizin güftesi Erol Kavşit'e ait. Şarkılar yazdım sana diyelim efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nihavend şarkılara. Sırada genç yaşta vefat eden Ankara Radyosu UD sanatçısı Şekip Ayhan Özışık bestesiyle devam ediyoruz. Ne zaman geleceksin diyelim efendim.

Efendim, son Nihavend eserimiz güftesi Mustafa Töngemen, bestesi Bursa Konservatuarı kurucularından Erdin Çelinkol'a ait. Meşhur şarkı, sizlerin de refakatiyle efendim, gel gönlümü yerden yere vurma güzel diyelim hep beraber.

0: TRT Name.
1: Efendim, Nihavend şarkıların ardından sıradaki kürdilicazkar eserlere geçmeden hatırlatalım. Bu gece saatler 12'yi gösterdiğinde ve pazar günü 18.05 itibariyle bu programın tekrarını dinleyebilirsiniz. Bu bölümdeki ilk kürdilicazkar eserimiz 1900'lü yılların başında İstanbul müzik çevresinde çok aktif olan ve yine müzisyen olan ablası Nasip Hanım'dan dolayı Nasibin Mehmet olarak tanınan Udi Mehmet Ürü'ye ait. Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyum. Öncesinde Taksim'iyle Devrim ikizi deniyoruz efendim.

Efendim, bu güzel Taksim'i için, Kanun Taksim'i için Devrim Ekiz'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdiki eserimiz kendine has üslubuyla yaşadığı dönemin önemli bestekarlarından ve solak olması itibariyle Yesari olarak tanınan Yesari Asım Arso'ya ait. Uçsun adadan gönlüme, sinendeki gamlar diyelim efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem rahmetle andığımız bestekarlara, icra eden sanatkarlara ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dinleyenlerimize çok teşekkürler. Kürdili icazkar eserleri şimdi de plak dönemi şarkılarından nadir icra edilen bir eserle devam ediyoruz. Güfte ve bestesi İzmirli bestekar Yusuf Nalkesen'e ait. Uyup da eller sözüne, şüphelere dalıyorsun diyelim efendim.

Efendim Yusuf Nal Kese'nin 5 Temmuz 1968'de bestelediği bu eserin ardından sırada geçtiğimiz yıl vefat eden bestekar Kutlu Payaslı'ya ait Kürdilici Asker bir şarkıyla devam ediyoruz. Seninle doluyum diyelim efendim.

TRT Name frekansından seslendiğimiz programa Eylül ayında vefat eden bir diğer unutulmaz ses Zeki Müren'in Kürdilici Asker şarkısıyla devam ediyoruz efendim. Sizlerin de yine refakatiyle uzun yıllar bekledim diyelim.

Efendim şarkının girizgahı için yaptığı girizgahtan dolayı Ceyhun Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Sırada Şerafettin Aydınlık güftesini Kürdili Hicazkar makamında besteleyen pek kıymetli hocamız merhum Alaaddin Yavaşça'ya ait sevilen bir eser var sırada. Geçmesin günümüz sevgilim yasla diyelim efendim.

Efendim, son eserimize geçmeden yayında ve yapımda emeği geçen sanatkarlarımız kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazıyla Muhammed İzgi, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan. İstanbul Radyosu TRT Namık stüdyolarından seslendik efendim sizlere. Erol Sayan hocamızın Kürdili Cazkar eseri Gül Yüzünde Güller isimli şarkıyla veda ederek sağlık ve esenlik diliyoruz efendim. Hoşça kalın, esen kalın.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. TRT Name'de İstanbul stüdyolarına Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Yapımcımız bugün Işıl Aktan, teknik masada Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik ve
1: ben Gökhan Özer.
0: 2 saat boyunca Türk sanat müziğinin kalbe dokunan nameleriyle sizlere eşlik edeceğiz. Programımızı bugün Muhayyer Kürdi bir şarkıyla açıyoruz. Bestesi Nazif Girgin'e ve Dilek Türkan'dan dinleyeceğiz bu şarkıyı. Akşam olunca yarelerim sızlar, derdim çoktur, değmeyin bana kızlar.

Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan. Tuğçe Pala'dan dinledik bir Muhaya Kürdi eseri. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi ise Turhan Oğuzbaş'a aitti. Ve şimdi sırada Muhayyer Kürdi bir türküyle devam ediyoruz. Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğiz. Evlerinin önü handır.

Rıdvan Tandoğan'ın Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere. Sırada bir Taner Şener şarkısı var, yine makam Muhayyer Kürdi. İlknur Elbilsin'den dinleyeceğiz. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı.

Nazan Sıvacı'dan dinledik bir Muhayyer Kürdi eseri. Güftesi Melek Hiç'e, bestesi ise Amir Ateş'e aitti. Ve sırada Muhayyer Kürdi bir eserle devam ediyoruz. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi ise Yıldırım Gürses'e ait. Tuğçe Pala ve Alparslan'dan dinleyeceğiz. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın.

İşte seni seven benim. Ayşe Taş'tan dinledik bir muhayyer eseri. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi ise Saadettin Kaynağı aitti. Ve şimdi sırada muhayyer bir İstanbul türküsü dinleyeceksiniz. Celal Abıcı'dan dinleyeceğiz. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider.

Esmerim, kıyma bana, kurban olayım sana. Saadetin kaynağın muhayyer eseriydi, Gülden Sarı Kahya söyledi. Sırada Hicaz bir türkü var. Karanfil oylum oylum, geliyor servi boylum. Meysem Özşimşir ve Özgür Ulaş Özşimşir birlikte söylüyor.

Bir gün yolu düşer her kalbin aşka. Cengiz Han Sönmez'den dinledik bu nihavend eseri. Güftesi Belkıs Hakan'a, bestesi ise Sıtkı Sahil'e aitti. Ve şimdi muayyer bir eserle devam ediyoruz. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait bu eseri Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. Bülbülüm gel de dile, söyle benimle bile, sesini duyur ele, çile bülbülüm çile.

0: Hüseyini makamındaki Selahattin İçli şarkısıydı. Hücest'e Aksavrı'nın sözlerini Serap Kuzey söyledi, seslendirdi. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Ve sevgili dinleyenlerimiz, böylece TRT İstanbul Radyosu'ndan yaptığımız yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir saatlik bir yayın oldu. Biraz sonra canlı bir konserle devam edeceğiz. Ve son eserimiz de Hicaz makamında olsun, beste Hüsnü Üstüne, güfte Aşkın Tuna'ya ait. Hasan Eylen söyleyecek. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Bugünkü yayınımızda yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Yusuf Çağdaş, spikerleriniz ben Gökhan Özer
1: ve ben Muhammed Çevik.
0: Saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.

Değerli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği konserine efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan, ton meisterlerimiz Enver Ergun, Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, sunucunuz ben Murat Doğru. Yaklaşık bir saat boyunca TRT Farkı'yla sizlerle olacağız. Efendim önce sizlere konserimize katılan kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyoruz. Kemanda Ertuğrul Erhan, viyolada Kumsal Okur, kemençede Sercan Halili, kanunda Cemil Atikoğlu, tamburda Eda Ersoy, utta Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, piyanoda Hamit Müftüoğlu, ritim sazda Evren Kaya ve Bilal Bilke. Efendim bugün bizlerle olacak solistlerimiz ve saz sanatçılarımızı bir alkışlar mıyız lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de şefimiz İpek Dereli'yi davet ediyoruz stüdyomuza. Alkışlarınız şefimiz için.

Radyoları başında değerli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki konuklarımız, konserimiz, efendim koromuzdan dinleyeceğiniz birbirine bağlı Nihavend şarkılarla başlıyor. Alkışlarınız şefimiz, ses ve saz sanatçılarımız için.

Efendim teşekkür ediyoruz eşlikleriniz için sizlere, saz ve ses sanatçılarımıza. Değerli dinleyenler ve sevgili konuklar, konserimiz sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinleyeceğimiz güftesi Vehbi Cem Aşkına, bestesi Saadettin Kaynağı ait Nihavend şarkıyla devam ediyor. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan. Alkışlarınızla.

Gönül yarasından acı duyanlar feleğin kahrına boyun eğermiş. Karabahtın cilvesine uyanlar bir gün olur muradına erermiş. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısını seslendirmek üzere sanatçımız Sefer Karabük geliyor mikrofona. Alkışlarınızla.

Sevgili dinleyenler ve değerli konuklarımız, konserimizde şimdi de beste ve güftesi Yusuf Nalkes'ine ait Kürdili Cazkar bir şarkı dinleyeceğiz. Hepimizin de bildiği bir şarkı, şimdi sözlerini okuyunca aa diyeceğiz tabii. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı. Efendim sahneye sanatçımız Aslı Pakalınlar geliyor. Alkışlarınızla.

Ne o bensiz edebilir ne temelli gidebilir. Yusuf Nalkesi'nin Kürdülice Asker makamındaki şarkısını koromuz seslendirdi. Teşekkür ediyoruz ses ve saz sanatçılarımıza bir kez daha. Değerli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz radyo sanatçıları Türk Sanat Müziği konseri güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye bestesi Saadettin Kaynağı ait Hüzzam şarkıyla devam edecek şimdi. Leylakların hayali, salkımların emeli. Efendim şarkıyı seslendirmek üzere Alper Diler gelecek mikrofona. Alkışlarınızla.

Efendim bu akşam ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. Beni bir lahza dinle ey kara gözlü kuzu. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Refik Fersan'a ait. Bu nihavend şarkıyı sanatçımız Belgin Gök seslendirecek alkışlarınızla.

Güfte Halil Soyuer, beste Selahattin Altınbaş, makam Rast. Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz ey deli gönlümün deli günleri? Konserimizin son solo eserini solistimiz Elif Güreşçi seslendirecek. Efendim, alkışlarınız sanatçımız için.

Efendim alkışlarınıza çok çok teşekkür ediyoruz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan konserimizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, ses ve saz sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şefimiz İpek Dereli'ye çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Şayka Erdoğan'a, ton maisterlerimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve Enver Ergun'a, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş'e çok çok teşekkür ediyoruz. Spikeriniz ben Murat Doğru. Programımızda bu akşam da bizlerle birlikte olan tüm gönül dostlarımızla bir başka konserde efendim tekrar birlikte olmak dileğiyle esenlikler diliyoruz ve sizleri birbirinden güzel mahur eserlerle sanatçılarımızla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

ilk haftasını idrak etmemiz sebebiyle zaten 3 gün sonra da sene-i devriyesini alacağız. Üstad-ı Binazir'in Bekir Sıtkı Sezgin'in eserlerine ağırlık verdim. Başka bestekarlardan eserler de var ama hususiyetle Bekir Sıtkı Sezgin'i anıyorum ya hep Eylül aylarında. Bekir Hoca'nın eserlerine ağırlık vereceğim. Bu akşam da öyle olacak. Bekir Hoca'nın pek sık okunan bilindik bir eseri istek olarak zaten bize dün, özür dilerim, geçtiğimiz hafta bildirildi. Onu da okuyacağız elbette. Yeri gelince anons ederim. Mümkün olduğu kadar okunmayan, pek icra edilmeyen eserlerini okuyacağım. Siz benim icra edilmeyen dediğime bakmayın. Bekir Hoca'yı anma programlarında özellikle oğlu Kutsi Sezgin, ki Bekir Sıtkı Sezgin'in üslubunu, tavrını tam olarak yansıtan tek sanatkardır şu anda. Tabii bir de genetik diye bir bilim var. O bu tür eserleri de okuyor programlarında ama başka bir yerde maalesef ben pek dinleyemiyorum. İlk eserimiz Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın 3/4'lük bir şiiri üzerine Hicaz makamında yazdığı bir şarkı. 6+5 11'li hece vesniyle yazmış ve hoca bu 3/4'lüğün tamamını bestelemiş. Aslında bir müstezat gibi, bir kalenderi gibi formlara benzetmiş. O formlardan ilham almış. Bu tür eserleri var hocanın, adli bütün kısımlar. Ama onları da notuyla yazmıştır. Yani okuyanın hürriyetine, keyfine bırakmamıştır doğrusu. O tür eserlerden biri. Ben seni ellere verdim vereli, gittiğin yollara bakar ağlarım. Sazıma son teli gerdim gereli, ayrılık sesini çalar ağlarım. Talihim olunca zülfünden kara, uğradı aşkımız bir kem nazara. Çıkardım gönlümü şimdi pazara, eski bir mal gibi satar ağlarım. Bu sazım aşkınla dağlanmış diye, yıllarca üstünde ağlanmış diye, saçından kopmuş da bağlanmış diye, şimdi ben onları tarar ağlarım. Makama giriş taksimini kanunla Funda Süyür'den dinleyeceğiz.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Fundacığım eline sağlık. Enteresan bir Hicaz Taksim oldu. Her zaman yapmazdım bu tür Hüseyin'i namelerini. Ama güzel oldu. Efendim şimdi Neyzen abimiz, büyüğümüz Ümit Gürelman'ın bir şiiri üzerine. Şiir zannediyorum dörtlük ama güfte olarak muhammez kullanılmış. Doğrusu aklıma gelip de sormadım Ümit abiye. İkinci mısra tekrar etmiş. Zannediyorum hoca tasarruf kullanmış burada dönüş için. Ümit Gürelman'dan çok şarkı bestelemiştir Bekir Hoca. Bu da Curcuna usulünde, hatta provada Neriman seninle konuştuk değil mi? Hece hece tema tema işlemiş. Yani her heceyi özellikle düşünerek ve farklı müzik cümleleriyle yazmış Hicaz şarkıyı. Şimdi dinleyeceğimiz Hicaz şarkıyı.

Bahar bitmiş, ömür geçmiş, hayaller hep uzaklarda. Ümitsizlik, vefasızlık nedir bilmem diyorsam da, safa bulmak ne zor şeymiş muhabbetsiz kucaklarda. Evet, dört nefailin zannedersem Ümit abi hep aruzla yazar şiirlerini. Hece hevezinde şiiri var mı bilmiyorum. Doğrusu akıl edip onu da sormadım, hep aruzla karşılaştığım için. Evet, buyurun. Ağırca bir curcuna yazmış zaten notanın başına.

sanki herhangi bir şarkıyı yorumluyor gibi beste yapmış, değil mi? Yani kendi yaptığı süslemeleri, yorumlarken şarkılara da yaptığı icrada farklılıklar. Bestekarlığı çok sonra bilindi Bekir Hoca'nın ve Allah için bir günden bir güne yahu şu şarkıyı yaptım oku demedi. Ne bana ne diğer talebelerine. Alaaddin Hoca da böyleydi. Şu şarkıyı yaptım okuyun demedi. Ama şarkısını okumadığım için beni mahkemeye veren bir bestekar biliyorum ben. Neyse, Allah rahmet eylesin. Böyle bestekarlar vardı, üzen, zorla okutan, ne bileyim bürokratik yollarla şarkılarının okunmasını sağlayan bestekarlar da yok değil. Diyeyim, o kadar söyleyeyim, başka söylemeyeyim. Ama Bekir Hoca gibi bir bestekar, şu şarkıları, dinlediğiniz şarkıları yazan bestekar, en yakındaki talebelerine şu şarkıyı yaptım okuyun demedi çocuklar, inanın bana. Hatta bazı şarkıları elinden zor aldık. Yahu ne güzel bir şarkıymış, dinledim hocam birinden, ne olur verin notasını,

getiririm dedi, çok sonra getirdi. Yani ne bileyim, Allah için müzik yapıyordu denir buna, başka bir şey söylenmez. Evet efendim, şimdi yine hocanın İbrahim Şinasi Göktürk'ün bir dörtlü üzerine yazdığı harikulade bir bestenigar şarkısı var. Bu da Nevadir'den icra edilen eserlerdendir. Nevadir nadiren demek efendim. Nadirenin karşılığıdır. Bunu soran bir saygıdeğer dinleyenimiz olmuştu bana. Sosyal medyada Nevadir'den okunan şarkılardan diye yazmışım. Nevadir ne demek diye sormuştu. Ben de edeben lügat diye bir şey var diye cevap vermemiştim. Şimdi aklıma geldi, söyleyeyim dedim. Nevadir'den okunan şarkılardandır. Nadiren okunur. Özür dilerim. Hala öksürük belasından kurtulamadım ama zannediyorum yavaş yavaş geçiliyor. Zaman zaman halk tabiriyle gırtlağımı temizlemek zorunda kalıyorum. Sizlerden özür dilerim.

Gözler yine yorgun, yine bir başka bakışla. Bir samyeli vurmuş beni neşem yine ölgün. Vaktiyle güller yüzlü zaman başka bakışla. Şu son iki mısrayı tekrar tonlayayım. Bir samyeli vurmuş beni neşem yine üzgün. Bir samyeli vurmuş beni neşem yine ölgün. Vaktiyle güller yüzlü zaman başka bakışla. Bir de okuyabilseydim bir seferde. Yani tonlamalarda bir sorun olduğu zaman rahatsız oluyorum. Bu sebeple dönüyorum tekrar güfteye. Pek alışılagelmiş bir şey değil ama. Evet efendim, bestenegar makamına giriş taksimi yapacaksın değil mi? Geçiş yapmayacaksın. Sevgili Neriman'dan dinliyoruz. Neriman Güneş Akalın.

Evet, teşekkür ederiz. Nota üzerinde daha ince görerek çalışıp tekrar okuyalım inşallah bunu. Özellikle Alaaddin Yavaşça'nın çok güzel bir Bestenigâr şarkısı vardır. O şarkısıyla beraber bu şarkıyı tekrar okuyalım diye geçti içimden okurken. Elinize sağlık, güzel icra edildi ama Alaaddin Yavaşça'yı da andım, ne bileyim, şarkıyı söylerken. Efendim, şimdi pek bilindik bir Bestenigâr şarkı var. Hammamizade Dede İsmail Efendi'nin, büyük dedenin. Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum mısrayla başlayan şarkısı. Bu şarkıyı da bendeniz Maya Türköz'e armağan ediyorum. Çünkü Maya Türköz çok sever dedenin eserlerini, bizden her daim ister. Eser gütmez, genellikle dededen bir eser ister. Bu eseri de vaktiyle istemiş olduğunu hatırlıyorum, okumuşumdur muhakkak ama hazır Bestenigâr makamındayken dedeyi anmadan geçmeyelim. Efendim, bu eserin üç kıtası çalışılmış. Kıtaların her biri Muhammed Beş Mısra halinde çalışılmış zannediyorum. Coşkun Bağır'ın çalışması bu da. Zeki Atkoşar da yazmış notalarını. Fakat hece yerleştirmeleri biraz zor, belki okunmamasının sebebi bu. Diğer kıtalarının okunmamasının sebebi bu. Bugün şiir olarak okuyayım bunu size. Bilmiyorum, içimizden gelirse bir son kıtasını da okuruz. Emeğe saygı babında. Sevgili Coşkun Bağır'ın ve Nur İçinde Yatsın Zeki Atkoşar'ın emeklerine saygı babında. Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum. Aklımı yağmaya verip fikrimi şaştım. Mecnun'a şimdi eş olup dağlara düştüm. Sor güle bülbül ne çeker harın elinden. Bir dahi gül koklamayayım yarın elinden. Ben seni sevdim seveli döndüm deliye. Huyunu benzettim hele huri meleğe. Gönlümü vermiştim sana almam geriye. Sor güle bülbül ne çeker harın elinden. Bir dahi gül koklamayayım yarın elinden. Ben seni sevdim seveli gülmedi yüzüm. Yalvardım yakardım hele geçmedi sözüm. Ayaklar altında kalıp çiğnendi sözüm. Sor güle bülbül ne çeker harın elinden. Bir dahi gül koklamayayım yarın elinden. Dikkat ederseniz harı har olarak okudum. Yani kırıltılı h ile. O zaman gülün dikeni oluyor. Onu har olarak okursanız kaba saba insanlar için kullanılıyor, ateş anlamında kullanılıyor, hatta eşek olarak da kullanılıyor. Haşa huzurdan demedim çünkü ben eşekleri çok severim. Bir hayvan dostu olarak hayvanların ismi zikredilirken sözün meclisten dışarı falan demeyi hayvanlara hakaret addettiğim için özellikle söylemedim. İşte bir tek nokta manayı böyle değiştiriyor. Har, dikenin, gülün dikeni efendim.

Efendim güftesi de dedeye ait. Onu anons etmeyi unuttum baştan. Şimdi hüzzam makamına geçeceğiz. Yine hüzzam makamına geçeceğiz demem gerekirdi. Ya da geçeceğiz demem gerekirdi. Evet. Türkçenin yazılı halini konuşmak nedense diksiyon, Türkçe konuşma dersi almasını şiddetle umduğum politikacılardan kaldı bize. Geçeceğiz yazılır ama geçeceğiz okunur. Veya geçeceğiz okunur başka bir lehçeyle. Geçeceğiz bile denir ama geçeceğiz denmez. Peki efendim, ukalalığımı mazur görün çünkü son derece muzdaribim. Bekir Sıtkı Sezgin'i yine Ümit Gürelman'ın bir dörtlüğünden bestelediği şarkısını okuyacağım sizlere. Sosyal medyada bu şarkıyı ararsanız Cenişen Tanrıkorur'un refakatiyle bulursunuz, kendi okuyuşuyla bulursunuz. O da zannediyorum Kızakort'tan okudu. Biz de şimdi Kızakort'tan okuyacağız. Herkes sana gönlüm gibi bir bende midir? Sen yoksan eğer söyle bu can tende midir? Hasret yaşadım sevgiye yıllar yılı ben, ömrün yaşatan sırrı acep sende midir? Efendim bu şarkıyı bizden şarkı istemeyen ama her programımızı işini gücünü saatini ona göre ayarlayıp özellikle oturup dinleyen Karamürsel'de mukim Taşatan ailesine, sevgili Murat Taşatan'ın eşi saygıdeğer Yıldız Taşatan'a ben armağan etmek istiyorum. Çünkü onlar Bekir Sıtkı Sezgin'i çok severler, çok takip ederler, dinlerler. Dolayısıyla onlara bir Bekir Sıtkı Sezgin'in bestelediği bir şarkıyı armağan etmek de bana ayrıca bir zevk verecek. Buyurun efendim, makama giriş taksimini Utla Caner Altınbaş'tan dinleyeceğiz.

Hacı Arif Bey ekolünü takip etmiş hoca. Zira Hacı Arif Bey yeni dizayn ettiği diyeyim, yeni terkip ettiği şarkı tarzında klasik asara dair terennümleri oflarla belirtmiş. Onlara atıf yapmış, o bestelere atıf yapmış. Dolayısıyla Bekir Hoca da burada Hacı Arif Bey'in bu tarzından ilham almış, apaçık belli. Bu tarzdan ilham alan son dönemin en önemli bestekarlarından biri de Rakım Elkutlu zaten. Evet, ve sıra geldi hocanın en çok söylenen, kendisinin de çok sevdiği şarkısına. Geçtiğimiz hafta bizden istemişti Emel Sürücü. Güfte şairi Mehmet Çınarlı, Bekir Hoca'nın yine bir Muhammes şiir üzerine bestelediği meşhur şarkısı. En çok bilinen, en çok söylenen şarkısı. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sararan dallarının çizdiği dünya geçici. Ellerin böyle sokulgan, nefesin böyle yakın. Bana dünyaları vaat etse de içten bakışın, o ışık kaynağı gözlerdeki mana geçici.

Bu güfte pek etkilemiş hocayı belli. Efendim saatimiz 22.44. Programımıza gelen Facebook mesajlarını sizlere okuyayım. Ondan sonra devam edelim. İlyas Aydın Tokat Orman Beyli Köyü'nden aramış. Sevdikleriniz sizi bekliyor demiş ve her zaman olduğu gibi trafik kurallarına uymayı ve seyahatlerimiz esnasında özellikle özel arabalarla yola çöp atmamayı tavsiye ediyor. O çöpler öyle ya da böyle içinde cam varsa zaten kesin yangın sebebi, cam yoksa bile bir şekilde yangına sebebiyet veriyor. Sıradaki eseri tüm radyo dostları için istemiş. Sevgili Birsel, bu böyle mi dursun mikrofon, duyulabiliyor mu sesim, konuşma sesim? Teşekkür ederim. Tuncel Erol Eskişehir'den selamları var ve aleyküm selam. Emel Sürücü Ankara'dan yazıyor, hemşerim. İyi yayınlar demiş, mutlu akşamlar diliyorum demiş, eserini okumuştuk. Ahmet Çubukçu yazmışlar. Evet, klasik tavrın 20. yüzyılın en başta gelen icracılarından Bekir Sıtkı Sezgin Üstad'ı vefatının 30. yılında. Vay be, 30 yıl olmuş. Rahmet ve şükranla anıyor. Belirttiğim iki eserin selam ve saygılarımla arzu ediyorum demiş. Programdan sonra yazacağım inşallah. Bekir Bey'dendir de en kısa zamanda okuruz. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlı sevgileri var. Erman Şenermen İzmir'den Narlıdere'den kucak dolusu selam ve sevgilerimle diye yazmış bizlere. Ümit Kaya Çelebi Van'dan gönül dolusu sevgiler saygılar diyor bilim kabili efendim. İhsan Özdoğan yazmışlar. TRTNAME ekibimize hoş geldiniz demiş. TRTNAME ekibimiz hoş geldiniz diye, evet. Evlerinize misafir oluyoruz. O anlamda hoş geldiniz diyorsunuz. Hoş bulduk efendim. Sizin aracılığınızla TRTNAME ekibine, radyo dostlarınıza ayrıca Gülşehirlilere selam olsun demiş. Gülşehir, Nevşehir'in herhalde bir kazası. Gülşehirlilere selam olsun. Nevşehir, İç Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri. İç Anadolu'nun her yeri güzeldir. Üstelik bir de sonbahara girdik ya, şimdi biraz önce okuduğumuz şarkı da tam yerine denk gelmişti. Anons edecektim, aklımdaydı, unuttum. Sonbahar, bilir misiniz bilmiyorum ama özellikle Ankara için söylüyorum. Ama Ankara'da bir İç Anadolu kentidir. İç Anadolu'nun sonbaharı dünyada sonbahar ikliminin en güzel yaşandığı coğrafyadır, biliyor musunuz? Belki meyve ağaçlarından dolayı, belki havadan dolayı bilmiyorum. Ama ben Ankara'da sonbaharı çok güzel yaşardım, iyi hatırlıyorum. Yani 80'lere kadar, 90'lara kadar öyleydi. 90'lardan sonra ne oldu bilmiyorum. Ben 78'de İstanbul'a geldim. Ama İç Anadolu sonbaharın en güzel yaşandığı coğrafyalardan biridir. İklim varsa, iklim itibariyle. Buna hava dahil, meyve ağaçları dahil, ayrıca İç Anadolu'nun yeşili İstanbul'dan fazladır. İstanbul'un ormanları çok fazlaydı tabii. Fatih döneminde öyleydi. Kesile kesile orman bu kadar kaldı. İstanbul'da doğal orman vardı. Ama İç Anadolu'da meyve ağaçları vardır. Yani genellikle su kenarlarında söğüttür. Cadde aralı, şehirlerde cadde aralarında çınardır. Ama kara ağaçtır veya, ama meyve ağaçları çoktur. Belki ondan. Evet, sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Ama ben sonbaharı bir ayrı severim. Evet efendim. Evet, memleketçiliğim tuttu yine. Nadir Fidan aramışlar. Çeşme Ildır'dan bütün ekibe sevgiyle selamları var. Sıradaki şarkıyı Eşi Nurdan Hanım'a, Sami Saftekin, Nefçi ve Östaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Armağan ettik, gitti efendim. Bizim adımıza siz de armağan edin. Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. Sıradaki eseri değil, onu armağan ettik. Bir sonraki eseri inşallah sizin eşinize, Yıldız Hanım'a armağan edelim. Selahattin Bey, Aliye Sayın Ert Didim'den yazmışlar. Çok teşekkür ederiz. Lütfedip yazdığınız için. Ve Muharrem Yalçın, Tekirdağ Körfez Liman'dan yazmışlar. Zevkle dinliyorlarmış. Okunacak bir esere ortağım demiş. Mali memnuniye. Ve Rezan Çatalbaş, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ben de Rize Hitap'la teşekkür ederiz sevgili Rezan. Ailecek dinlediğinizin farkındayım. Handan Torpil Nefçi, tabii ailecek, bir de kediniz var. Neydi adı, unuttum yahu. Tüh. Kedileriyle beraber dinliyorlar programımızı. Handan çok güzel bir kedi. İsmini unuttum. Canlı yayın heyecanına versem yine Nerezden Çatalbaş şimdi kızar da bana kedimin ismini unuttum diye. Handan Torpil Nefçi İzmir'den iyi akşamlar diliyorum demiş.
keyifle dinlediğini söylüyor bu şaheserleri. Evet, eserler şaheser. Bir eseri Fidan ve Östaş ailelerine armağan edebilir misiniz demiş memnuniyetle. Artık programımızın sonlarına doğru geldiğimiz için daha önceki eserlerden birini de siz gönlünüzce armağan edin. Nadir Bey ve ailesi ve sevgili Selim ailesi, sevgili Selim ve Neşe benim devre arkadaşım zaten hep gönlümde. Zehra Bıçakçı İzmir'den sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Aysel Hammaş yazmışlar Ayvalık'tan. Bekir Hoca'nın muhteşem eserlerini sizden dinlemek büyük keyif demiş. Şans demiş ama keyif daha güzel. Şans inşallah bizden daha güzel okuyanlar çıkar. Vardır da zaten çok güzel okuyanlar var. Ben Bekir Hoca'nın eserlerini oğlundan dinlemeyi tercih ederim her zaman. Aynı üslupla okur çünkü. Kutsi Sezgin'den dinlemeyi tercih ederim. Sevgili Çiğdem Işık'a ve saz sanatkarlarına da ayrıca teşekkürleri var. Bu meyanda ben de yüksek seviyeli refakatler için saz sanatkarlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum efendim. Selçuk Timur, Niğde'den saygı ve selamlarımla demiş. Ağzınıza sağlık diyor. Saz sanatçılarına ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletiyor Selçuk Timur'da. Adnan Önem, Aydın Efeler'den selamları var Aydın Önem'in. Evet, şimdilik bu kadar galiba, değil mi? Peki. Efendim. Şimdi hocanın pek az okunan bir şarkısı. Şehnaz makamında güftesi Yavuz Sultan Selim'e ait. Rivayet bu. Ama her yerde böyle kayıtlı olduğuna göre kesin diyebiliriz. Bu güftenin failatün failatün failatün failün ya. Failünler toplandığı zaman her mısradaki failünler toplandığı zaman son mısra oluşuyor. Böyle bir matematik simetrik yapısı var bu şiirin. Efendim bu eser hakkında konuşmak istiyorum sizlere. Hoca, Alaaddin Hoca'nın da Fatih Sultan Mehmet'in bir şiiri üzerine bestelediği Şehnaz Ağraksak şarkısını okumuştum bir tatil defalar. Okuyorum tekrar. Sakıya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Form itibariyle, geçkileri itibariyle ve ağır

Aksağı kullanma tarzı itibariyle, yani ağır aksağın ilk dümünü ne melodi giydirmek itibariyle diyeyim, ancak böyle tarif edebildim. Alaaddin Hoca, hocadan çok ilham almış hoca bu şarkısını yazarken. Çok etkilenmiş, çok ilham almış. Form itibariyle birebir aynı. Elbette melodi benzerliği yok ama o form ve müzik

kurma ve geçkiler itibariyle doğrusu Alaaddin Hoca'nın şarkısını anımsatıyor. Şimdi kim kimden almış diyeceksiniz, hemen arz edeyim. Alaaddin Hoca şarkısını 1936'da pardon. Alaaddin Hoca şarkısını 1953'te bestelemiş. Bekir Hoca 36'da doğduğuna göre 53'ten 36'yı çıkarırsak 17 kalıyor. Dolayısıyla 17 yaşında henüz Bekir Hoca böyle bir şarkıyı besteleyecek bestekarlık olgunluğuna erişmemişti. Belki bestekarlığı çok daha sonra başladı. Dolayısıyla daha sonra bestelemiş olduğuna kesin gözüyle bakabiliriz. Ama Alaaddin Hoca'dan ilham almış olduğu ve en az onun kadar güzel bir Şehnaz şarkı yapmış olduğu ortada. Ben pek severim hocanın bu şarkısını. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, sırdar olur. Evet.

0: Ne güzel şarkı değil mi? Evet, Mithat Arasoy yazmış. Rahmetli Bekir hocamıza yetişebilmiş olmanın onurunu, yanında yeterince istifade edememenin hüznünü yaşadım diyor. Hepimiz öyle. Yetişebilmekle çok mutluyuz ama insan ne kadar istifade ederse etsin sevgili Mithat yine de yetmiyor. Keşke şunu da sorsaydım, şunu da konuşsaydım, şunu da etseydim, şunu da yapsaydım. Hayıflanıp duruyoruz. Ama ona yetişebilmiş olmak, uzun süre birlikte olmak, çok şey öğrenmiş olmak bizim için kar diyelim. Ne diyelim? Selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz efendim demiş. Bütün samimiyetiyle sevgili Mithat Arasoy. Bir şey yazmış ama o tam olarak okuyamadım. Neticede neyse. Ha, şimdi anladım. Evet, Mehtap'ta Yakamozlar programı var sevgili Nurcan'ın zevcesinin, sevgili eşinin programı var. O programda herhalde bu hafta Bekir Hoca işlenecek. Öyle tahmin ediyorum yazdığına göre, değil mi Çiğdem? Doğru muyum? Evet. Mehtap'ta Yakamozlar programını takip edin saygıdeğer dinleyenlerimiz radyoda. Bu hafta Bekir Hoca var. Evet efendim, programımız burada nihayete erdi. Aslında Müjgan Üçer'in isteğini okumak için bu Şeynaz şarkıyı getirmiştim. Programa da aldık ama inşallah en kısa zamanda okuyamamış olmaktan dolayı üzgünüm. Hem çenem düştü hem lafı açtı diyelim. İnşallah en kısa zamanda bu isteğini yerine getiririz sevgili Müjgan Hoca'nın. Efendim, refakat eden saz sanatkarları Viola'yla Neriman Güneş, Kanun'la Funda Süyür, Utla Caner Altınbaşlı, Teknik Masa Ferhat Özdemir, Ton Masterimiz Birsel Acar. Program yapımcıları Çiğdem Işık ve ben Deniz Mustafa Doğan Dikmen. Bir sonraki hafta sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada tekrar buluşabilmeyi niyaz ediyoruz, ümit ediyoruz, umuyoruz. Niyet ediyoruz, kısmet Allah'tan. Allah'a ısmarladık.
1: TRT Name.
2: Yıldızlar Altında.

Onulmaz dağ derdim var benim. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Bayati makamındaki eseriydi. Eserin başında da Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrivi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Bayati ve Nihavet makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci eser, Zekai Dede'nin Bayati makamında beste formundaki eseri. Tülun Korman'dan dinliyoruz. Ol gülün gülzar-ı hüsnü, bağda mihnet bulmasın, Gonca-i ruhsar-ı zibası, elemle solmasın.

Nice bir aşkınla feryat edeyim. Bir onulmaz dağı derdim var benim. Söylemezdim derdim ama neyleyim?

Betül Erseli'nin güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Bayati eserini Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz şimdi. Aşkınla harap kalbimi bir lahza sevindir, gönlümdeki hasret sana bilsen ne derindir.

Vezir Ziya Paşa'nın Enfes şiirini, Şevki Bey'in Bayati makamındaki o güzel bestesini Ayla Büyükataman'dan sunuyoruz size. Bir katre içen çeşmeyi pürhuni fenadan, başın alamaz bir dahi baranı beladan. Asude olam dersen eğer gelme cihane, meydane düşen kurtulamaz sengi kazadan. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, baran yerine dürrü güher yağsa semadan.

Sırada Saadet'in Kaynağın Bayati şarkısı var. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Ümit yolu serap mı? Ahdimize cevap mı? Sevgilim söyle bana, aşk böyle ıstırap mı?

Mehmet Çınarlı'nın güftesini yazdığı Rüştü Şardağ'ın Bayati makamındaki şarkısını Güler Basu Şen'den dinleyeceğiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici.

Nesrin Sipahi'yi Şevki Bey'in Bayati eserinde dinliyoruz. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var. Hevesi iyi şu sefa sende de var, bende de var.

Yıldızlar Altında Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Cennetoğlu'nun yapacağı Kanun Taksimi'nin ardından Rifat Ahmet Moralı'nın güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend şarkısını Mülkiye Topel'in eşsiz yorumundan dinleyeceğiz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik, kanarak, bir ezeli meydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Güftesi ve bestesi Neveser Kökteş'e ait Nihavend şarkıyı Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin, canım sen, neşem sen, bir lahza görsem.

Munis Faik Ozansoy'un güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Nihavend şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz şimdi. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti.

Güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağı ait Nihavend şarkı var sırada. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir.

Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin, geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dizelerine, Osman Nihat Akın'ın Nihavend bestesini Münip Utandı'dan dinliyoruz.

Sıradaki Nihavend şarkımız Mehveş Hanım'ın bir bestesi. Gül Yazıcı'dan sunuyoruz. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem.

Sıradaki Nihavend eser Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Sorma bana, söylemem kalbimin feryadını. Çaldı bir şuh gönlümü, duymadı efkanımı. Çok zamanlar ağladım, bekledim insafını. Böyleymiş talihim, kimse bilmez halimi.

Yıldızlar Altında programının bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavendeser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu son şarkıyı. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Hoşçakalınız.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Akustik Name programıyla TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından herkese merhaba. Bu hafta canlı icralarıyla radyonuzdan seslenen değerli sanatkarlarımız Kemanda Aydın Varol, Udda Özge Nadire Akgül, Klarnette Tanju Erol, Piyanoda Ceyhun Çelik, Ritim Sazıyla Muhammed İzgi, Tom Meister'imiz Ali Can Vatanperver, Yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan. Tüm TRT Name dostlarını sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. İlk olarak bestesi Avni Anıl'a, güftesi Türk sinemasının usta sanatkarlarından Sadri Alışık'a ait Nihavent Bir İstanbul şarkısıyla merhaba dedik. Sıradaki Nihavent eser İstanbul ve Ankara radyolarında uzun yıllar görev yapmış merhum Sadi Hoşses'e ait. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor diyelim efendim.

Efendim, kıymetli saz sanatkarlarımıza bu güzel icralarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada yine bir güzel nihamet eser var ki Sade Hoşses kendisiyle tanışıp sesini dinlettikten sonra aynı benim gençlik sesim gibi diyerek taltif eden mümtaz bestekar Saadettin Kaynağı ait. 60'lı yıllarda Bekir Sıtkı Sezgin Üstad'ın da plağa okuduğu o nihavent şarkı var sırada. O gözler siyah gözler diyelim efendim.

Efendim yine bir Nihavend Avni Anıl şarkısıyla devam ediyoruz. Şimdiki eserimizin güftesi Erol Kavşit'e ait. Şarkılar yazdım sana diyelim efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nihavend şarkılara. Sırada genç yaşta vefat eden Ankara Radyosu ud sanatçısı Şekip Ayhan Özışık bestesiyle devam ediyoruz. Ne zaman geleceksin diyelim efendim.

Efendim, son Nihavend eserimiz güftesi Mustafa Töngemen, bestesi Bursa Konservatuarı kurucularından Erdin Çelinkol'a ait. Meşhur şarkı, sizlerin de refakatiyle efendim, gel gönlümü yerden yere vurma güzel diyelim hep beraber.

0: TRT Name.
1: Efendim, Nihavend şarkıların ardından sıradaki Kürdili cihazkar eserlere geçmeden hatırlatalım. Bu gece saatler 12'yi gösterdiğinde ve pazar günü 18.05 itibariyle bu programın tekrarını dinleyebilirsiniz. Bu bölümdeki ilk Kürdili cihazkar eserimiz 1900'lü yılların başında İstanbul müzik çevresinde çok aktif olan ve yine müzisyen olan ablası Nasip Hanım'dan dolayı Nasibin Mehmet olarak tanınan Udi Mehmet Yürü'ye ait. Sevdiğim gözlerinin billahi ben Mehmet.

Efendim, bu güzel taksimi için, kanun taksimi için Devrimekiz'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdiki eserimiz kendine has üslubuyla yaşadığı dönemin önemli bestekarlarından ve solak olması itibariyle Yesari olarak tanınan Yesari Asım Arso'ya ait. Uçsun adadan gönlüme, sinendeki gamlar diyelim efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem rahmetli andığımız bestekarlara, icra eden sanatkarlara ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dinleyenlerimize çok teşekkürler. Kürdili icazkar eserleri şimdi de plak dönemi şarkılarından nadir icra edilen bir eserle devam ediyoruz. Güfte ve bestesi İzmirli bestekar Yusuf Nalkesen'e ait. Uyup da eller sözüne, şüphelere dalıyorsun diyelim efendim.

Efendim Yusuf Nalkese'nin 5 Temmuz 1968'de bestelediği bu eserin ardından sırada geçtiğimiz yıl vefat eden bestekar Kutlu Payaslı'ya ait Kürdilici Asker bir şarkıyla devam ediyoruz. Seninle doluyum diyelim efendim.

TRT Name frekansından seslendiğimiz programa Eylül ayında vefat eden bir diğer unutulmaz ses Zeki Müren'in Kürdilici Asker şarkısıyla devam ediyoruz efendim. Sizlerin de yine refakatiyle uzun yıllar bekledim diyelim.

Efendim şarkının girizgahı için yaptığı girizgahtan dolayı Ceyhun Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Sırada Şerafettin Aydınlık güftesini Kürdili Hicazkar makamında besteleyen pek kıymetli hocamız merhum Alaaddin Yavaşça'ya ait sevilen bir eser var sırada. Geçmesin günümüz sevgilim yasla diyelim efendim.

Efendim son eserimize geçmeden yayında ve yapımda emeği geçen sanatkarlarımız kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, udda Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, ritim sazıyla Muhammed İzgi, tonmeisterimiz Ali Can Vatanperver, yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ben Ali Turan. İstanbul Radyosu TRT Nami stüdyolarından seslendik efendim sizlere. Erol Sayan hocamızın Kürdili Cazkar eseri Gül Yüzünde Güller isimli şarkıyla veda ederek sağlık ve esenlik diliyoruz efendim. Hoşça kalın, esen kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde umutları çoğalttığımız, hayal kırıklıklarını, kırgınlıkları geride bıraktığımız, geleceğe umutla baktığımız ortak paylaşımlarla sizlerle birlikte olacağız. Türk musikimizin ruha şifa nameleriyle maziyi yad edeceğimiz yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name mikrofonlarından sizlere sesleneceğiz efendim. İlk olarak sanatçımız Belgin Gök'ün 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde seslendirmiş olduğu bir Osman Nihat Akın bestesiyle sizlere merhaba diyeceğiz. Şarkının başında dinleyeceğimiz Kürdili Cazgâr Keman Taksimi Murat Kadir Gök'e ait. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Sanatçımız Hilal Çelebi'nin 2002 yılında Ankara Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu bir Erol Sayan bestesine kulak verdik. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkılarla maziden günümüze yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise yine Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen bizlerle birlikte değerli sanatçımızdan Melahat Pars'ın Güftesi Şadan Kalkavan'a ait eserini dinliyoruz. Gümüş tellerle örsem saçının her telini, kimse alamaz benden kalbimdeki yerini.

Furkan Yavuz, Muzaffer İlkar'ın Kürdili Cazgâr şarkısıyla konuğumuz oldu. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz sizlerle birbirinden özel şarkılar paylaşıyoruz. Zaman zaman farklı makamlardan, farklı bestekarlarımızın bestelemiş olduğu farklı makamlardan eserlerle ruhlara şifa sunuyoruz. Müziği fizik ve astronomiyle de ilişkilendiren Türk bilgini Farabi'den günümüze aslında musikimizin makamlarının ruhumuza olan etkileri bilinmekte. Hatta Selçuklular zamanında da İbn Sina müziği terapi unsuru olarak kullanmış ve El Kanun Fi Tıp isimli eserinde de makamların tesir ettiği hastalıklardan bahsetmiş. Biz de makamların iyileştirici gücüyle her gün evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Diliyoruz bu güzelliklerle. Diliyoruz içimizdeki iyilikle sizlere uzanan sevgi köprülerimizde bir parça faydalı olabiliyoruzdur kalplerinize, ruhunuza. Evet, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi değerli sanatçı Muazzez Abacı ile 1990 yılına uzanacağız. Ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bestelemeye başladığı şarkılarla bizlere harika eserler miras bırakan Selahattin Pınar'ın güftesi Zekai Can Kardeş imzalı Kürdili Cazgâr şarkısını dinleyeceğiz. Bu eser Muazzez Abacı'nın 1990 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde yer alıyor. Ne gelen var ne haber. Gün uzun, yollar uzak. Bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Güftesi Gonca Gül'e ait olan Kürdeleyici Asker makamındaki Baki Duyarlar şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak verdik. Bu iki değerli sanatçı Muazzez Abacı ve Nesin Sipahi sesleriyle, icralarıyla bizi yine nostalji dolu yıllara götürdüler. Şimdi ise 90'lara uzanıyoruz tekrar. Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Sanatçının Bir Garip Aşığım isimli albümünde yer alan bir Zekai Tunca bestesini dinliyoruz. Kürdeleyici Asker makamındaki bu eserin güftesi Cemal Safi imzalı.

TRT kurumundaki profesyonel sanat yaşamına 1966 yılında başlayan İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Güftesi Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazkar makamında bir Zeki Duygulu bestesini seslendirdi sanatçı. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. 96 yılındaki bu kayıttan sonra şimdi 2000 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer verdiği bir Zeki Müren şarkısı dinliyoruz beraberce. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

Değerli sanatçımız Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer alan Erol Sayın'ın sevilen Aşk Efsa şarkısını beraberce dinledik. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum. Karşılıklı sevgi, saygı ne kadar önemli sayın dinleyenler. Eğer gerçekten sevgisinden, samimiyetinden emin olduğunuz kalplerle sarmalanıyorsanız sakın o kalpleri bırakmayın, sıkıca sarılmaya devam edin diyoruz ve bu güzel duygularla şimdi Melih Şen Sancakoğlu'na kulak veriyoruz. Sanatçı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürecek. 1973 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Ülkü Erakalan'ın yaptığı ve başrollerinde Adnan Şenses, Tenur Solak, Önder Somer gibi sanatçıların yer aldığı Elbet Bir Gün Buluşacağız isimli Türk filminde de yer verilen güzel bir şarkıda, güzel bir Mustafa Seyran bestesinde Melih Şen Sancakoğlu bizlerle. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.

Beste ve güftesi Güneri Tecer'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Handan Odabaşı yorumuyla sunduk. Sevgilimsin benim, hülyalı bakış.

Aşkınla, kalbimdeki aşkınla diye seslendi sanatçı. Değerli dostlarımız, programımız şimdi Yıldırım Gürses'in unutulmaz Muayyer Kürdi şarkısıyla devam ediyor. Sanatçının Anılarla Yıldırım albümündeki kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından, şeflerinden Suat Yıldırım, sözlerini Handan Uçak Tunçan'ın kaleme aldığı bestesi kendisine ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı seslendirdi. Hüsranla bitiyor her aşkın sonu. Dinlediğimiz bu eser 2021 tarihli Müzik Yolculuğu isimli albümde yer alıyordu. Kıymetli dostlar, birlikteliğimize şimdi Süznak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan benim de kıymetli hocam Faruk Salgar'ın 2011 yılında yayınlanan Aşk Budur isimli albümde seslendirdiği şarkıyı dinleyeceğiz beraberce. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini Necmettin Berin kaleme almış, beste ise Kaya Bekat imzalı. Ateş ve kül arası kalbimdedir yarası, olsa da yüz karası, hiç düşünme, aşk budur.

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun Şef Metin Everest yönetiminde seslendirmiş olduğu Süznak şarkıyı dinledik. Hanende Aleksan Efendi'nin bu şarkısı aynı zamanda klasik fasılda Süznak fasıl takımının da vazgeçilmez eserlerinden biri. Evet değerli dinleyenlerimiz, Süznak makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli sesi, bunca zaman Türk müziğine seslendirmiş olduğu eserlerle hayat veren ve üstün hizmetler sunan kıymetli sanatçımız Ela Altın'a kulak vereceğiz. Osman Nihat Akın'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait eserini seslendirecek sanatçımız. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel.

Gülden Sarıkahya, Abenin Mor Çiçeğim isimli süzünak şarkıyla bizlere seslendi. Efendim, programımızın bu bölümünde şimdi rast ve uşak şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak 1960'lı yıllara uzanacağız. Nesin Sipahi'nin 1964 yılında bir tarafında şimdi dinleyeceğimiz bu sevilen Necip Mirkelamoğlu eserinin yer aldığı, diğer yüzünde ise Süreyya isimli Azeri türkünün yer aldığı plağıyla dinleyicilere sunulan esere kulak veriyoruz. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast makamındaki şarkısında Belgin Erol Gündoğdu'ya kulak verdik. 2008 tarihli bu kaydın hemen ardından 2011 yılına uzanıyoruz ve Yıldırım Bekçi bizlerle birlikte oluyor. Bestecisi Ziya Taşkent ve Muazzez Abacı gibi duayenlerin seslendirmiş olduğu bu eseri şimdi yine 80'li 90'lı yıllara yaptığı albümlerle ve sahne çalışmalarıyla damga vuran Yıldırım Bekçi'den dinliyoruz. Rast makamındaki bu eserin güftesi Sadık Atay imzalı. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur?

Sevim Tuna'nın bu unutulmaz yorumuyla ve sevilen şarkısıyla yine Yeşilçam'lı yıllara uzandık kıymetli dostlar. Bu eser de sanatçının 1970 yılında yayınlanan 45'lik plağında yer alıyordu. Şarkının beste ve güftesi Cevat Ultanır imzalıydı. Plağın diğer yüzünde ise Düşen'in Dostu Olmaz isimli şarkı yer almaktaydı. Evet, şimdi 70'li yıllardan günümüze doğru yol alalım ve 1999 yılında kısa bir mola verelim. Melih Şen Sancakoğlu, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla bizlere sesleniyor. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım? Elimle ruhum ateşe attım. Kırdım o ince kalbi, gönlümü ele sattım.

Değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ tarafından 2011 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirilmiş olan Anonim Uşak Türkiye'ye kulak verdik. Bu güzel türküyle daha da coştuk, daha da renklendi günümüz efendim ve enerjimizi topladık. Şimdi ise yine Uşak makamına kardeş bir başka makam, Bayati makamında bir Mehmet Bitmez bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Mustafa Güler'e ait şarkıyı Sami Aksu icrasıyla dinliyoruz. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken, neden benden kaçıverdin?

Erzincan yöresinden bu çok sevilen anonim türküyü Ayşegül Durukan seslendirdi bizler için. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Hüseyini makamındaki bu türkü aynı zamanda sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünde yer almaktaydı. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine 90'lı yılların unutulmaz seslerinden halen de müzik çalışmalarına devam etmekte olan kıymetli sanatçımız Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz. Yusuf Nalkese'nin güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını seslendiriyor sanatçı. Ne mektup geliyor ne haber senden. Söyle de bileyim bıktın mı benden. Bir başka adıyla gözlerin doğuyor gecelerime.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Kürdeli Cihazkar'dan Aşk Efsaya Muhayyer Kürdi'ye, Suzin Ak'tan Rast, Uşak ve Hüseyin'i makamına ulaşan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Umut ediyoruz gününüze bir parça olsun renk katabilmişizdir. Ama ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Metin Alkanlı'nın Hüseyin'i makamındaki şarkısında Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Seviyorum işte.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.